0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10-21, Karabük 6-22, Kastamonu 7-17, Zonguldak 11-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli Amasya ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-18, Artvin 11-19, Bayburt 5-18, Çorum 7-19, Giresun 15-18, Gümüşhane 7-19, Ordu 16-19, Rize 13-20, Samsun 15-19, Sinop 14-23, Tokat 10-18, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan 2-16, Bingöl 10-18, Bitlis 6-14, Elazığ 11-19, Erzincan 9-20, Erzurum 5-16, Hakkari 12-18, Iğdır 10-21, Kars 4-17, Malatya 11-18, Muş 9-15, Tunceli 11-21, Şırnak 15-19, Van 9-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 15-25, Batman 13-22, Diyarbakır 13-22, Gaziantep 14-23, Kilis 15-25, Mardin 15-20, Şanlıurfa 17-25, Siirt 15-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarıyla öğle saatlerinden itibaren genelinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde adli suçlar ve terör suçları kapsamında 16 ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Böylelikle 2026 yılının 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı, dedi. Türk sinemasının Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türkiye, 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Teknofest Güneydoğu'nun düzenlediği Şanlıurfa'da bilim ve teknolojinin altyapısının hazırlanacağı çocuk üniversitesi kurulacak. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8.000'in üzerine yükseldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Amerika'dan 6. Filo komutanının Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaret, Amerika ile Tunus arasındaki askeri işbirliğinin Akdeniz güvenliği ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde önemini koruduğunu ortaya koydu. Ve son olarak spor. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen salı günü saat 21.45'te Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Galatasaray Teknik Erkek Basketbol Takımı Şampiyonlar Ligi B grubundaki ilk maçında salı günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Sebona Zagreb'le karşılaşacak. Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde yapılacak maç Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 13-20 derece, Atina parçalı bulutlu 15-28, Berlin sağanak yağışlı 11-20, Helsinki sağanak yağışlı 8-15, Kiev parçalı bulutlu 11-20, Londra sağanak yağışlı 11-22, Moskova parçalı bulutlu 10-15, Paris sağanak yağışlı 10-24, Priştine parçalı bulutlu 8-24, Roma parçalı bulutlu 20-26, Saraybosna parçalı bulutlu 7-24, Sofya parçalı bulutlu 11-23, Tiran parçalı bulutlu 11-26, Varşova parçalı bulutlu 9-19, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih sağanak yağışlı 8-22 derece, Amman parçalı bulutlu 16-23, Aşgabat parçalı bulutlu 11-21, Nur Sultan sağanak yağışlı 7-16, Bağdat az bulutlu ve açık 24-38, Bişkek parçalı bulutlu 11-25, Duşanbe parçalı bulutlu 15-24, Kabil parçalı bulutlu 14-26, Kuveyt az bulutlu ve açık 28-35, Medine az bulutlu ve açık 30-42, Mekke az bulutlu ve açık 27-41, Riyad az bulutlu ve açık 24-41, Şam parçalı bulutlu 16-28, Tahran parçalı bulutlu 18-28, Taşkent parçalı bulutlu 10-20, Tiflis sağanak yağışlı 11-21, Tokyo parçalı bulutlu 14-21 derece, Cezayir sağanak yağışlı 22-32, Kahire parçalı bulutlu 19-31, Melbourne sağanak yağışlı 8-21, Montreal sağanak yağışlı 7-18, New York parçalı bulutlu 14-25, Sydney sağanak yağışlı 14-20, Washington parçalı bulutlu 14-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 10-22, Gümülcine parçalı bulutlu 12-24, Kırcıhani parçalı bulutlu 10-23, Köln sağanak yağışlı 11-21, Komrat parçalı bulutlu 10-23, Köstence parçalı bulutlu 11-22, Münih sağanak yağışlı 9-21, Podgorica parçalı bulutlu 12-27, Selanik parçalı bulutlu 11-23, Şumlu parçalı bulutlu 8-21, Taraglia parçalı bulutlu 10-22, Balkaneş parçalı bulutlu 11-23, Zenitsa parçalı bulutlu 8-23, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 19-25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-27 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Pastalar bizler için doğum günü denilince ilk akla gelen aynı zamanda törenlerin, düğünlerin, özel kutlamaların en olmazsa olmazlarından. Bilinenin aksine her ne kadar pasta kelimesi 13. yüzyılda Avrupa kültüründe karşımıza çıkıyor olsa da aslında pastanın doğuşu çok eski yüzyıllara dayanıyor. Doğum günü kutlama geleneği tüm dünyada istisnasız gerçekleşen bir aktivite. Pek çoğumuz için doğum günleri çok önemli bir gün olsa da yeni yaşın kutlanması olayının nasıl meydana geldiğini hiç düşündünüz mü? Eski çağlarda insanlar ilk kekleri bugün bildiğimizden çok daha farklı bir şekilde ekmeği balla tatlandırarak ve çeşitli kuru yemiş ve meyvelerle süsleyerek yapıyorlardı. Pastacılığın köküne de bakacak olursak zaten insanın ilk ekmeği yapmasıyla başlamıştır. Ekmeğin çeşitli malzemeler katılarak tatlandırılmasıyla da pastacılık eski çağlardan günümüze kadar gelişerek varlığını sürdürmüştür. Peki eski çağlardan beri tarımla uğraşan insanoğlu neden ekmeği farklı malzemeler kullanarak tatlandırmıştı? Aslında sorunun yanıtı oldukça basit. İnsanlar o dönemde inandıkları tanrılara şükran duygularını sunmak üzere dini törenler ve farklı ritüellerle ekmeği çeşitli formlara sokmuşlardır. Yani tarihte ilk kekler insanın inandığı dinden ya da efsanelerin sembolleri olarak nitelendiriliyordu. Pastanın boyutu ve şekli farklı inanışlara göre değişiklik gösterirdi. Örneğin pastanın yuvarlak oluşu bir inanışa göre güneşi ve ayı sembolize ederken dairesel şekilde olması da yaşam döngüsüyle ilişkilendirilirdi. Antik Keltlerde baharın gelişini kutlamak için ilkbaharın ilk gününde güneşe benzeyen şekillerde pastalar yapılırdı. Çinlilerde mevsimsel döngü için ayın çok önemli bir rolünün olduğuna inanırdı. Ay tanrıçası olduğu düşünülen Hengo'ya sunulmak için hasat zamanı hilal şeklinde pastalar yapılıp kutlamalar gerçekleştirilirdi. Paganlığın yaygın olduğu dönemlerde de güneş tanrısına şükranlarını sunmak için eski paganların Meslentinsa Festivali'nde güneş şeklinde küçük krepler yapıldığı bilinmektedir. Eski İskandinav dillerinde doğum günü pastası kaka olarak adlandırılırdı. İlk doğum günü pastasının antik Yunan'da ay tanrıçası Artemis'e sunulmak için yapıldığına dair inanışları da vardı. Bunun yanı sıra başka bir iddia ise Orta Çağ Almanya'sında insanlar Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlamak için bu geleneği başlatmışlardır. Daha sonraları pastalara sembolik İsa şekli verilerek bu kutlamalar sürüp gitmiştir. Bu adet 13. yüzyılda yaygınlaşarak çocukların doğum günleri için bir ritüele dönüşüp sabaha kadar kutlamalar yaparak devam etmiştir. Pastanın üzerine konulan mumları üflemek, dilek tutmak ve hediye merasimi gibi ritüeller ise günümüze kadar neredeyse değişmeden gelmiştir. Mısır firavunları taç giyindiklerinde taç giyme tarihlerini not alıyorlardı. Taç giyme törenleri Mısırlar arasında resmi olarak doğum günü olarak anılıyordu. Yani hayatlarına tekrardan başladıklarını düşünüyorlardı. Bu inanç devam ettiren ve taç giyme törenlerine yani kendilerince doğum günlerini not eden Mısırlılar böylece doğum günü geleneğini günümüze kadar taşımış oldu. Doğum günlerinin not edilmesi geleneği Mısırlılarda oluşsa da pastalı kutlamaların kökeni Yunanlılara dayanıyor. Tanrı ve tanrıça inançlarıyla bilinen Yunanlılar, ay tanrıçası Artemis'e yaptıklarından dolayı teşekkür edebilmek için düzenli olarak pasta ve kekler hazırlamış ve süsleme olarak da mum kullanmışlardır. Mumlar, edilen duanın sembolü olarak diktikten sonra önce dilek tutulup, daha sonra da mumlara üflenme geleneğini ortaya çıkaran Yunanlılar tarafından mumlar aracılığıyla tuttukları dileklerin doğrudan inandıkları tanrıya iletildiğini sanıyordu. Doğum günü geleneği asırlar önce bu insanlar tarafından bulunsa da günümüzde versiyonu o versiyondan epey uzak. Romalılar da bu geleneğini devam ettirmiş fakat tek bir farkla. Bu sefer firavunlar hükümdarlar yerine
normal vatandaşların doğum günleri kutlanmaya başlanmıştır. Bu kutlamalar her ne kadar yaygın olsa da pastalar o dönemlerde ulaşılması zor ve pahalı malzemelerden yapıldığı için ancak zengin aileler doğum günlerinde pasta yapabiliyordu. Normal kutlamalar ise daha az malzeme kullanılarak kek tarzı pastalarla yapılmaktaydı. Hatta kraliyet mutfaklarında ve zengin soyluların evlerinde sadece pasta yapmak için özel olarak görev alan usta pastacılar yer alıyordu. Fransa'daki zengin ailelerin ve kraliyetlerin bünyesinde çalışan usta pastacılar sonradan işlerini kaybedince Fransa'nın çeşitli bölgelerinde pasta imalathaneleri açarak pastacılığın gelişmesine katkı sağlamışlardır. Böylece modern pastacılığın da temelleri atılmıştır. Pastacılık Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle büyük bir darbe almış olsa da Amerika'nın keşfi sayesinde kakaonun da yaygınlaşmasıyla tekrar canlanmıştır. Pastacılık tarihindeki en büyük dönüşüm ise 18. yüzyılda çeşitli pasta kalıplarının kullanılmasının yanı sıra vatelin pastalar için devrim niteliği taşıyan krem şantiyi bulmasıyla başlamıştır. Ardından 19. yüzyılda ünlü Fransız pastacı Caramel'in karameli pastacılığın bünyesine katmasıyla pastacılık giderek daha çok gelişmiş ve Paris pastacılığın ve şahane pastaların başkentine dönüşmüştür. 19. yüzyıldaki sanayi devriminin katkısıyla 20. yüzyılda makineleşmenin artmasıyla pastalar için malzemeler çeşitlenmiş ve katkı maddeleri de bu sektöre dahil olarak pasta yapımında çeşitli formüller oluşturulmuştur. Farklı tat, şekil ve boyutlarda pastalar ortaya çıkmıştır. Pastaların sunuş biçimleri de bir o kadar önem kazanmıştır. Uzun ve farklı versiyonlardan geçen doğum günü kutlamaları böylelikle günümüze kadar ulaşarak kutlanmaya devam etmiştir.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatta.
1: Bugün İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: Dedi ki şimdi cenazesi de bugün toprağa
2: gidiyor. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımız

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10-21, Karabük 6-22, Kastamonu 7-17, Zonguldak 11-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli Amasya ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-18, Artvin 11-19, Bayburt 5-18, Çorum 7-19, Giresun 15-18, Gümüşhane 7-19, Ordu 16-19, Rize 13-20, Samsun 15-19, Sinop 14-23, Tokat 10-18, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan 2-16, Bingöl 10-18, Bitlis 6-14, Elazığ 11-19, Erzincan 9-20, Erzurum 5-16, Hakkari 12-18, Iğdır 10-21, Kars 4-17, Malatya 11-18, Muş 9-15, Tunceli 11-21, Şırnak 15-19, Van 9-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 15-25, Batman 13-22, Diyarbakır 13-22, Gaziantep 14-23, Kilis 15-25, Mardin 15-20, Şanlıurfa 17-25, Siirt 15-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sofa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı. Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'in Suriye'nin Kuneitra vilayetindeki Sufa 53 hattı üzerinde faaliyetlerini yeniden başlatmasına ilişkin yaptığı açıklamada bu durumun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %29,73 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ile Eylül'de aylık %2,07, yıllık %27,38 arttı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Carl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'a verildi. Norveç Mülteci Konseyi, İsrail'in soykırım suçu işlediği Gazze'de 1,65 milyon kişinin kış öncesi barınma sorunu yaşadığını bildirdi. Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı Fecr el Yemen operasyonunun başlatıldığını duyurarak stratejik önemi sahip Babul Mendeb'le Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Ve son olarak spor, milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kaan Aslan, Avusturya'da düzenlenen karate bir serisi A müsabakalarında birer bronz madalya elde etti. Aksa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası salı günü sahibini bulacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul, Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağr ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağr ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz bölgesinde Isparta ve Burdur hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sinop, Malatya'nın doğusu ve Adıyaman'ın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye'nin doğusu, Hatay kıyıları, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 7 Ekim Çarşamba günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Muğla, Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 8 Ekim Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarıyla öğle saatlerinden itibaren genelinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri sahil güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Eşkimi Sezen bilmez bahar olsun. Eşkimi Sezen bilmez bahar olsun.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren

İtibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10-21, Karabük 6-22, Kastamonu 7-17, Zonguldak 11-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli Amasya ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-18, Artvin 11-19, Bayburt 5-18, Çorum 7-19, Giresun 15-18, Gümüşhane 7-19, Ordu 16-19, Rize 13-20, Samsun 15-19, Sinop 14-23, Tokat 10-18, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan 2-16, Bingöl 10-18, Bitlis 6-14, Elazığ 11-19, Erzincan 9-20, Erzurum 5-16, Hakkari 12-18, Iğdır 10-21, Kars 4-17, Malatya 11-18, Muş 9-15, Tunceli 11-21, Şırnak 15-19, Van 9-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 15-25, Batman 13-22, Diyarbakır 13-22, Gaziantep 14-23, Kilis 15-25, Mardin 15-20, Şanlıurfa 17-25, Siirt 15-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'nin açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, zamanla 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde adli suçlar ve terör suçları kapsamında 16 ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Böylelikle 2026 yılının 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı, dedi. Türk sinemasının Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türkiye, 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Teknofest Güneydoğu'nun düzenlediği Şanlıurfa'da bilim ve teknolojinin altyapısının hazırlanacağı çocuk üniversitesi kurulacak. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8.000'in üzerine yükseldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Amerika'dan 6. Filo komutanının Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaret, Amerika ile Tunus arasındaki askeri işbirliğinin Akdeniz güvenliği ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde önemini koruduğunu ortaya koydu. Ve son olarak spor. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen salı günü saat 21.45'te Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Galatasaray Teknik Erkek Basketbol Takımı Şampiyonlar Ligi B grubundaki ilk maçında salı günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Sebona Zagreb'le karşılaşacak. Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde yapılacak maç Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
4: bugün
3: hayatını.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
5: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
7: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen kafada çalışın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesine ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz bölgesinde Isparta ve Burdur hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sinop, Malatya'nın doğusu ve Adıyaman'ın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye'nin doğusu, Hatay kıyıları, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 7 Ekim Çarşamba günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Muğla, Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 8 Ekim Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarıyla öğle saatlerinden itibaren genelinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar. Artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgv.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman

Van'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10-21, Karabük 6-22, Kastamonu 7-17, Zonguldak 11-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli Amasya ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-18, Artvin 11-19, Bayburt 5-18, Çorum 7-19, Giresun 15-18, Gümüşhane 7-19, Ordu 16-19, Rize 13-20, Samsun 15-19, Sinop 14-23, Tokat 10-18, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan 2-16, Bingöl 10-18, Bitlis 6-14, Elazığ 11-19, Erzincan 9-20, Erzurum 5-16, Hakkari 12-18, Iğdır 10-21, Kars 4-17, Malatya 11-18, Muş 9-15, Tunceli 11-21, Şırnak 15-19, Van 9-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 15-25, Batman 13-22, Diyarbakır 13-22, Gaziantep 14-23, Kilis 15-25, Mardin 15-20, Şanlıurfa 17-25, Siirt 15-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasino arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde adli suçlar ve terör suçları kapsamında 16 ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Böylelikle 2026 yılının 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı, dedi. Türk sinemasının Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türkiye 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Teknofest Güneydoğu'nun düzenlediği Şanlıurfa'da bilim ve teknolojinin altyapısının hazırlanacağı çocuk üniversitesi kurulacak. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8000'in üzerine yükseldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Amerika'dan 6. Filo komutanının Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaret, Amerika ile Tunus arasındaki askeri işbirliğinin Akdeniz güvenliği ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde önemini koruduğunu ortaya koydu. Ve son olarak spor. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen salı günü saat 21.45'te Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Galatasaray Teknik Erkek Basketbol Takımı Şampiyonlar Ligi B grubundaki ilk maçında salı günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Sebona Zagreb'le karşılaşacak. Başkent Zagreb'deki Dreizin Petrovic Basketbol Merkezi'nde yapılacak maç Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
4: Rüzgar ne demektir?
5: Yeryüzüyle ilişkili olarak genellikle yatay gelişen hava hareketidir.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz bölgesinde Isparta ve Burdur hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sinop, Malatya'nın doğusu ve Adıyaman'ın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye'nin doğusu, Hatay kıyıları, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 7 Ekim Çarşamba günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Muğla, Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 8 Ekim Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarıyla öğle saatlerinden itibaren genelinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için dünyada oldukça yer edindiğimiz bir spordan bahsedeceğim. Bilardo. Bilardo oynamak için gereken aletler var. Bilardo masası, ıstaka ve ıstakanın yanında çeşitli aksesuarlar. Zaten ilginiz varsa çok kısa bir süre içerisinde bilardo ile ilgili bütün aksesuarları en kısa sürede siz kendiniz temin edeceksinizdir. Ama iş masaya gelince bilardonun masası da çeşitli. Amerikan bilardo ya da cepli bilardo olarak bilinen bilardonun masasıyla 3 top ya da 3 bant olarak bilinen bilardo masası aynı değil. Ki bir de snooker olarak geçen bir bilardo çeşidi var. Snooker'ı da bunların dışında tutuyoruz. 1550 yıllarında Londra'da Bill Neve adında bir emanetçi yaşıyordu. İşi pek iyi gitmediğinden kendisinin boş zamanı çoktu ve canı çok sıkılıyordu. Bir gün aklına ülkesinin simgesi olan kapının üstünde duran 3 topla tezgahın üzerinde oyun oynama fikri geldi. Topları oynatmak için yard denilen bir çubuk kullandı. Kısa zaman sonra komşuları da oyuna katıldılar. Toplara vurdukları çubuğa Bill's Yards, Bill'in Yard'ı adını verdiler. Buradan da daha sonra bilardo oyununun adı ile fikrinin çıktığı kabul ediliyor. İngiltere çıkışlı olduğunu söyleyen bazı yazarlar da İngiltere'de yerde toplarla sopalarla oynanan Pall Mall adlı oyundan türediğini düşünüyorlar. Fakat Fransızlar bilardonun bulunuşunu kendilerine mal ediyorlar. Terimi Billes, topla art, sanat sözcüklerinden türemiş olduğunu düşünüyorlar. Böylelikle bilardonun top oynamanın sanatı olduğunu kolayca dilimize çevirebiliyoruz. Bilardonun ortaya çıkış tarihi çok eskilere kadar gidiyor. Bilardo ile ilgili en eski tarih filozof Anaxarses'in M.Ö. 400'de Yunanistan'da bilardoya benzer bir oyun gördüğünü söylemesi. Yazılı kayıtlarda İrlanda Kralı Mor'un Milattan sonra 2. yüzyılda ölürken pirinçten yapılmış 55 topla ahşap malzemeden yapılmış masa ile ıstakalar bırakmış olduğu yazılı. Shakespeare'in Antonius ve Kleopatra adlı yapıtında hadi gel bilardo oynayalım diye bir tümce bulunması o dönemde de bilardonun bilindiğini gösterir bir delil olarak sayılıyor. Bazıları bu oyunun ilk kez Çin'de ya da Hindistan'da görüldüğünü söylüyor. Yani ne kadar köklü bir oyun olsa da tarihini kimseler tam olarak bilmiyor. 1839'da Goodyear kauçuğu vulkanize ederek biçimlendiriyor. Bunun sonucunda bilardocular 1855'te güvenilir kauçuk bantlara kavuşuyorlar. Böylece açık alanla toprak zeminde oynamaya başlayan, gittikçe gelişen bilye yuvarlama sanatı şimdiki haline yakın bir biçime dönüşüyor. İlk yıllarda masaları son derece zayıf olup dayanıksız. Oyunculara koşul olarak öne sürülen bir ayağın yerde olması

0: ölçü 152 x 305 cm olmakla birlikte aynı oranda daha küçük masalarda kullanılabilmiş. 19. yüzyılın başlarında masaların kalitesi artmış. Cepsiz bilardoyu yani karambolü yaygınlaştıran Fransızlar olmuş. 1810 yılında yapıldığı bilinen bu tür masaların yaygınlaşması 1850 yılına kadar sürüyor. Bilardo ustaları genellikle ahşaptan kesilmiş masif ayakla çerçeveli, çuha kaplı ve ısıtmalı masalarda oynanılıyor. Hatta daha önceleri mermer masaların altında mangallar yakılarak masalar ısıtılıyormuş. Istaka deyip de geçmeyeceksiniz. Istakanın da ağır olanı, hafif olanı var. Sert vuruşlar için ideal olan ıstakalar gül ağacı, diş budak ve akça ağaçtan yapılıyor. Eskiden tebeşir olmadığı için ıstakanın ucu topa değince kaymasın diye alçılı duvarlara vurulurmuş. Alçı böylece o kauçuğun üzerini kapatır, daha rahat bir oynama sağlarmış. Eski resimlerde görülen bilardo odasının duvarlarındaki delikler işte böyle uygulamaların kanıtları. İyi bir bilardo oyuncusu olabilmek için hem zeka hem de beden olarak yatkınlık gerekir. Eğer bilardoya yeni başlamışsanız, iyi bir ıstakanız olsun, iyi oyuncular seyredecek mekanlara gidin, imkanınız varsa bir bilardo oyuncusundan ders alın ve zaman ayırın, çalışın. Temeldeki benzerliklerine rağmen değişik kurallar içeren farklı türde bilardo oyunları tüm dünyada ilgiyle oynanıyor. Türkiye ise tüm dünyada bilardoda oldukça yetkin ve güvenilir bir yere sahip. Zaman yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar bilardo gibi ruhunuza, bedeninize ve zihninize iyi gelecek bir sporu hayatınıza almış olmanızı diliyor ve istiyoruz ki kulağınız hep bizde olsun.
1: Mehtap İnan'la 5 dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli 24,

22, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 30, Denizli 26, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 25, Muğla 26 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 26, Antalya 28, Burdur 21, Hatay 24, Isparta 21, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 17, Sivas 17 ve Yozgat 15 derece olacak. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 21, Bolu 19, Düzce 21, Karabük 22, Kastamonu 17 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18, Artvin 19, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 18 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin genel yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16, Ardahan 16, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 19, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 18, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 21, Şırnak 19 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 25, Batman 22, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 19 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale-Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyli parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar az bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar az bulutlu, güneyinde parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan öğle 12'ye kadar sağanak yağışlı, akşam 6'dan gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeydoğudan 2 ila 4, Öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar yarım ila 1,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, meclis yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündeme girdi. Genel kurulun bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken komisyonlarda ise dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de meydana gelen ve 5 madencinin hayatını kaybettiği maden göçüyle ilgili soruşturmada aralarında işletmenin genel müdürünün de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Göçükte toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. İstanbul Fatih'te yangın çıktı. Ayvansaray mahallesindeki 2 katlı binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada yalnız yaşayan bir kişinin yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki ABD bombardıman uçaklarının İran tehdidi ihtimali nedeniyle çekildiğini söyledi. İran tarafı ise ABD ile müzakere etmenin anlamı olmadığını yönünde açıklamalar yaptı.

0: Altın fiyatlarında bugün sınırlı düşüş görüldü. Spot altının ons fiyatı %0.3 gerileyerek yaklaşık 4128 dolar seviyesine indi. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye'de Halkbank'ın ikincil halka arz hazırlıkları gündemde. Bankanın sermayesinin artırılması ve uluslararası yatırımcılara yönelik görüşmeler sürüyor. Ve spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu bugün başlıyor sayın dinleyiciler. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ilki saat 14'te başlayacak. Voleybolda ise kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası bugün sahibini bulacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul saat 19'da Antalya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre O3 otoyolu Babaeski Havza Kavşağı 1 ila 0. kilometreleri arasında 28 Eylül 2026 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Yapılacak çalışmalar esnasında kuzey yol platformu Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Tarsus Adana Gaziantep yolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genişletme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Trabzon-Rize il sınırı Rize-Çayeli-Pazar yolunun 43 ila 50. kilometreleri arasında bulunan Çayeli-Pazar 1 ve Pazar 2 tünellerinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 6 Ekim-9 Ekim tarihleri arasında saat 8-17 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sayın dinleyiciler, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Ekim Salı günü yürkeneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz bölgesinde Isparta ve Burdur hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sinop, Malatya'nın doğusu ve Adıyaman'ın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye'nin doğusu, Hatay kıyıları, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 7 Ekim Çarşamba günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Muğla, Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 8 Ekim Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarıyla öğle saatlerinden itibaren genelinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Dünyanın en pahalı maddeleri nelerdir? Almanya'da yayın yapan ve birçok satış rekoruna imza atmış olan ünlü gazete Bild am Sonntag, yaptığı araştırma sonucunda dünya üzerinde bulunan en pahalı 5 maddeyi sıralamıştır. Bu maddeler pahalı oluşlarının yanında birçok ilginçliği de beraberinde getirmiştir. Maddelerden ilki örümcek zehiridir. Bu maddenin 1 gramıyla dahi birçok şey yapılabilir. Satışında 1 gramının yaklaşık değeri 65 bin avrodur. Bu zehir örümceklerden sağılarak elde edilir ve laboratuvar ortamlarında kullanılarak ilaç üretiminde yer alır. Boğa spermi yine en pahalı maddeler arasında yerini almaktadır. Yoğunlaştırılmış şekilde 1 gramı yaklaşık 55 bin avro etmektedir. Kuyruk yıldız tozu ise en pahalı maddelerin başında gelmektedir. Uzayda toplanan bu tozun 1 gramının değeri ise yaklaşık olarak 30 milyar avrodur. Bu tozun güneş sistemi ile birlikte var olduğu konusunda birçok kez iddialar ortaya atılmıştır. Beyaz trüf mantarı ise yenilebilen en pahalı yiyecekler arasında yerini aldı. Bu maddenin bulumunda onlarca köpek görev almıştır. Büyük bir araştırma sonucu ortaya çıkan mantarların kilosu 85 bin avrodur. Yani mantarın 1 gramı yaklaşık 80 avro etmektedir. Yasemin çiçeği yağı esansı Fransa'da oldukça değerli olan bir maddedir. Bu madde onlarca dönümlük araziden yaklaşık birkaç damla çıkmasıyla elde edilir. Satışlarından elde edilen gelir ise yine diğer maddelerde olduğu gibi dudak uçuklatmakta. Yasemin çiçeği

0: buna bağlı cephe sistemlerinin geçişi sırasında gözlenen rüzgar cinsidir. Esme yönündeki yüksek dağların kuytu taraflarında yamaç aşağı alçalan rüzgar ısınarak fön tipi rüzgar etkisi ve özellikleri taşır. Bu yerlerde sıcak, kuru ve hoş bir hava yaratırlar.
1: Biliyor muydunuz?
0: Ortalama olarak bir insanın hayatı boyunca 45 bin litre tükürük ürettiğini, balıkçıl yani Japon turnalarının yumurtalarını rastgele suya bıraktıklarını ve bu yumurtaları zamanı gelince elle koymuş gibi bulduklarını, ileri doğru bir adım attığında insan vücudundaki 54 kasın çalıştığını, mavi balinaların günde yaklaşık olarak 40 milyon tane planktonla beslendiğini, dünyanın en büyük çiçeğinin Endonezya'daki yağmur ormanlarında yaşayan Rafflesia adındaki çiçek olduğunu ve bu çiçeğin çapının 1 metreden fazla olduğunu, sabah tüketilen kahvenin tasa ve stresi yok ettiğini, kahvenin düşünce akışını tetiklediğini, dikkati arttırdığını ve morali düzelttiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli 22, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 30, Denizli 26, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 25, Muğla 26 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 26,

Antalya 28, Burdur 21, Hatay 24, Isparta 21, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 17, Sivas 17 ve Yozgat 15 derece olacak. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 21, Bolu 19, Düzce 21, Karabük 22, Kastamonu 17 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18, Artvin 19, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 18 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16, Ardahan 16, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 19, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 18, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 21, Şırnak 19 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 25, Batman 22, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 19 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin uzay çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına izin vermediklerini belirterek, TürkSat 6A'nın ülkenin mühendislik kabiliyetini ortaya koyduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Mekke Savunma İttifakı toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması'nın kurumsallaşması çalışmalarının sona erdiğini belirtti. Toplantıda bölgesel güvenlik gelişmelerinin de ele alındığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun gündemle başladı sayın dinleyiciler. Genel kurulda Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini düzenleyen kanun teklifi ele alınacak, meclis komisyonlarında ise ekonomi ve dijital platformlara ilişkin düzenlemeler görüşülecek. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma suçları bulunuyor. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye büyük ölçüde insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Guterres, tüm tarafların ateşkes kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi ve kalıcı barış için siyasi bir yol oluşturması gerektiğini belirtti. Ekonomide gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunuma çevrildi. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası hakkında milletvekillerine kapsamlı bilgi vermesi bekleniyor. Öte yandan Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu %29.73'e gerileyerek yaklaşık 5 yıl sonra yeniden %30'un altına indi. Teknoloji ve savunma sanayinde Türkiye'nin uzay çalışmalarından önemli bir gelişme var sayın dinleyiciler. TUSAŞ ve Roketsan, Türkiye'nin seri üretebilen ilk uydu ailesi Hürsat için Hürsat 2 proje sözleşmesini imzaladı. Projeyle farklı görev ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen ve seri üretime uygun bir uydu ailesi oluşturması hedefleniyor. Ve spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Deplasmanda oynanan karşılaşmada milli takımın tek golünü Aral Şimşir kaydetti. Karate'de ise milli sporculardan güzel haber geldi sayın dinleyiciler. Avustralya'nın Salzburg kentinde düzenlenen Karate 1 serisi A müsabakalarında Ekrem Altuner Yılmaz ve Kaan Aslan erkekler Kumite 67 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genişletme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sayın dinleyiciler, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
3: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
4: Dönecek bir evinin olması da.
3: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
4: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
3: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Sayın dinleyicilerimiz, günaydın. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programıyla yayındayız. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik Basa'da Cenk Balat'la birlikte saatler 10'a kadar beraber olacağız. Gazetelerde bugün meydana gelen, bugün öne çıkan başlıklara yer vereceğiz. 16 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarına bağlanıp bölgelerinin hava durumu ve sıcaklık değerlerini alıyoruz. Ankara ve İstanbul trafik durumunu da canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte Bugün köşesinde tarihte meydana gelen olayları sizlerle paylaşarak tarihe yolculuk yapıyoruz. Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Sabah, Takvim, Yeni Şafak, Akşam, Türkiye, Vatan, Habertürk ve spor severler için de Foto Maç gazetelerinin son dakika gelişmeleri için TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutuyoruz. Şimdi önce gazete başlıklarına geçmeden önce Ege'nin incesi İzmir'e uzanıyoruz ve İzmir Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarından Barış Uzun'a kulak veriyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Emine Hanım, hoş bulduk. Ben sevgi ve saygılarımı sunuyorum size ve dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, söz sizde. Bölgenizle ilgili değerlendirmelerinizi alalım.
1: Bölgemiz sabah saatlerinde az bulutlu ve açık olarak geçecek. Kuzey ve iç kesimlerde pus yeri olarak da sis beklentimiz var. Zamanla öğleden sonra parçalı ve az bulutlu bölge genelinde bir hava bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmemekte. Rüzgar kuzey yönlerden bölge genelinde orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir 27, Çanakkale 24, Manisa 25, Aydın 30, Balıkesir'de ise günün en yüksek sıcaklığının 23 dereceye kadar ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ege Denizi yine parçalı ve az bulutlu olarak geçiyor. Rüzgar Çanakkale-Çeşme arasında kuzey-kuzeydoğulu, Çeşme-Bodrum arasında ise kuzey-kuzeybatılı. Sabah saatlerinde 2 ila 4, öğleden sonra 3 ila 5, yerel açıklarda 6 bofora kadar ulaşan rüzgar bekliyoruz. Dalga yüksekliği ise sabah saatlerinde yarım ila 1, öğleden sonra 1,5 ila 2,5 metre dolayında olacak. Görüş mesafesi ise 10 kilometrenin üzerinde. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar, Emine Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, İzmir 2. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Barış Uzun'dan İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın için son değerlendirmelerini aldık. Ege Denizi'yle ilgili de hava durumu bilgilerini aktardı. Şimdi yayınımıza basında gündem programıyla, gazete başlıklarıyla devam ediyoruz. İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin manşetine bir bakalım. Emeksiz zenginliğe bayraktar tepkisi. En haklı isyan. 3 saniyelik füze atışı için gençlerimiz haftada 80 saat çalışırken birileri emeksiz zenginlik peşinde. Yargı ve emniyetin CHP'li belediyelerde patlayan yolsuzluklar, salgın gibi artan dolandırıcılık, gıdada fiyat şişirerek milleti soyanlar, kirli para aklamaya çalışan çeteler, yasa dışı bahis vurgunları ve son olarak da ifşa olan fon rezaleti gibi operasyonları halktan ve ülkenin gelişmesi için gecesini gündüzüne katan iş dünyasından tam destek görüyor. Evet, haberimize devam edeceğiz. Şimdi Adana'ya uzanıyoruz ve Adana'da uzmanımız Ali Çakır hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Emine Hanım.
0: Buyurun, söz sizde. Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz?
2: Tabii, bölge genelinde genel olarak parçalı ve çok bulutlu başlıyor. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültüsü, sağanak yağış şeklinde bir hava bekliyoruz. Yağışların Mersin'in doğusunun yüksek kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sıcaklıklarda 2 ila 5 derecelik bir düşüş bekliyoruz. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olarak esecek. Bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde beklediğimiz hava durumları genel olarak parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde. Gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar şöyle: Adana 24, Mersin 25, Kahramanmaraş 24, Osmaniye 25, Gaziantep 24, Kilis 24 ve Hatay 26 derece. Aktaracaklarım bu kadar Emine Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, 6. Meteoroloji Bölge Müdürü uzmanımız Ali Çakır'dan Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Mersin için hava durumu ve sıcaklık değerlerini aldık. Şimdi gazetenin, Türkiye Gazetesi'nin bir manşetini okuyorduk. Devam edelim. Türkiye'ye savunma sanayinde devletten kuruş almadan çağ atlatan Selçuk Bayraktar, Teknofest'te milletin duygularına tercüman oldu. Gençlerin Tuz Gölü'nün ortasında 3 saniyelik füze testini için haftada 80 saat çalıştığını anlatan Bayraktar, düzenbazlara dikkat çekerek bunların hangisi dünyayı yeniden inşa edecek, umut olacak diye sordu. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi başka bir başlığa bakalım. Hemen ardında Erdoğan uzay birkaç ülkenin ganimeti değil şeklinde bir başlık atılmış. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı artık Türkiye'nin de kendi uydu ve araçlarıyla uzayda söz sahibi olduğunu söyledi. Erdoğan, uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir diye uyarıda bulundu. Haberin devamı 11. sayfada yer alıyor. CHP kurmayları bir daha rüyamızda görürüz. Büyük şehir korkusu. İstanbul ve İzmir AK Parti yolunda muhalefet 3 büyük şehri bir daha alamama korkusu yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Turgay'ın bu hafta AK Parti rozeti takması bekleniyor. Delegelerin değiştiği İstanbul'da da geri sayım sürüyor. CHP kurmayları muhalefet parçalı bir şekilde seçime girerse İstanbul, Ankara ve İzmir bir daha seçimlerde alınamayabilir diyor. Bu haberin de devamı 11. sayfada yer alıyor. Askeri intikal sağlanacak. Husilerin saldırıları sebebiyle Mekke Savunma İttifakı Riyad'da olağanüstü toplandı. Türkiye ve Pakistan, Suudi Arabistan'a askeri güç ve yetenekleri hızla konuşlandırma kararı aldı. Haberin devamı 12. sayfada yer alıyor. Evet, böylece Türkiye Gazetesi'nin başlıklarına göz attıktan sonra şimdi de İstanbul trafik durumuna bir göz atalım efendim. Trafiğin en yoğun olduğu yollar Basın Ekspres yolundan Kavacık Kavşağı'na kadar 58 dakika, TEM Metris Köprüsü'nden Seyran Tepe'ye kadar 1 saat 8 dakika, D100 Karayolu'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 39 dakika, minibüs yolundan Küçük Yalı Göztepe SSK'ya kadar 43 dakika, Turgut Özal Bulvarı'ndan Fener yoluna kadar 38 dakika, E5 Uzunçayır Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 47 dakika, TEM Pendik'ten Çamlıca gişelerine kadar 18 dakika, TEM Mahmut Bey yolundan Esenler Otogarı'na kadar 27 dakika, Kartal Samandıra bağlantı yolundan TEM bağlantısına kadar Yakacık Kavşağı'ndan TEM bağlantısına kadar 20 dakika, D100 Karayolu'ndan Maltepe Köprüsü'ne kadar 20 dakika, Şile Yolu Caddesi'nden Küçük Su Kavşağı'na kadar 25 dakika, Otogar Bağlantı yolundan Mahmut Bey yoluna kadar 22 dakika, TEM Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 24 dakika, Barbaros Bulvarı'ndan Abasağ'dan Tersane'ye kadar 12 dakika ve E5 Merter Metro'dan Hayvansaray'a kadar 17 dakika olarak gözüküyor. Ana hatlardaki trafik durumu ise Beşiktaş'ta E5 Balmoncu katılımından Zincirlikuyu otobüs durağına kadar 5 dakika, Barbaros Bulvarı'ndan Balmoncu Dikilitaş'a kadar 1 dakika. Başka önemli trafik yoğunluğu yok. Levent TEM bağlantı yolundan Büyükdere Caddesi'ne kadar 10 dakika, Beşiktaş Karaköy sahil yolundan Dolmabahçe'den Ortaköy'e kadar 6 dakika, Cevdet Paşa Caddesi'nden Paşiyan'dan Arnavutköy'e kadar 5 dakika, Beyoğlu'nda Refik Saydam Caddesi'nden Şişhane'ye kadar 2 dakika, E5 Örnektepe Köprüsü'nden Ok Meydanı Kavşağı'na kadar 1 dakika, başka önemli trafik yoğunluğu gözükmüyor. Tarlabaşı Bulvarı'ndan Şişhane'ye kadar 4 dakika, E5 Örnektepe Köprüsü'nden Haliç Köprüsü'ne kadar 3 dakika olarak gözüküyor. Şişli'de Büyükdere Caddesi'nden Levent İş Kulelerine kadar 16 dakika. Piyalepaşa Bulvarı'ndan Halaskar Gazi Caddesi'ne kadar 7 dakika. E5 Çağlayan Kavşağı'ndan Mecidiyeköy'e kadar 6 dakika. Kurtuluş Terası Caddesi'nden Yenişehir'e kadar 4 dakika. Cumhuriyet Caddesi'nden Harbiye Ordu Evi'ne kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Kağıthane'de O2 bağlantı yolundan TEM çıkışına kadar 13 dakika, İmralı Caddesi'nden Çağlayan Sapağı'na kadar 12 dakika, Cendere Caddesi'nden TEM'e kadar 6 dakika, O2 bağlantı yolundan E5 Ok Meydanı'na kadar 4 dakika olarak gözüküyor. Fatih Atatürk Bulvarı'ndan Fatih'te Atatürk Bulvarı'ndan Atatürk Köprüsü'ne kadar 8 dakika, Edirne Kapı Rami Caddesi'nden E5'e kadar 9 dakika, Kennedy Caddesi sahil yolundan Sirkeci'ye kadar 3 dakika, Andan Menderes Vatan Bulvarı'ndan Historia'ya kadar 3 dakika olarak gözüküyor. Üsküdar'da TEM Çamlıca Kavşağı'ndan Ümraniye'ye kadar 20 dakika, TEM Ümraniye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 23 dakika, Üsküdar Beylerbeyi sahil yolundan Beylerbeyi'ne kadar 20 dakika, Yalıköy Caddesi'nden Çengelköy'e kadar 3 dakika ve Yalıköy Caddesi'nden Beylerbeyi'ne kadar 31 dakika olarak gözüküyor. Kadıköy'de D100 Karayolu'ndan Yeni Sahra'ya kadar 10 dakika, D100 Karayolu'ndan Acıbadem'e kadar 6 dakika, Bağdat Caddesi'nden Kızıltoprak'a kadar 3 dakika, İnönü Caddesi'nden Ataşehir yol ayrımına kadar 11 dakika ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Ethem Efendi'ye kadar 4 dakika olarak gözüküyor. Avrupa ve Asya'nın en yoğun olduğu trafik noktalarına bakacak olursak, Avrupa'da TEM Metris Köprüsü Kavşağı'ndan Seyrantepe'ye kadar 1 saat 8 dakika, D100 Karayolu'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 39 dakika, TEM Mahmut Bey yolundan Esenler Otogarı'na kadar 27 dakika, Otogar bağlantı yolundan Mahmut Bey yoluna kadar 22 dakika, TEM Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 24 dakika, Barbaros Bulvarı'ndan Abbasa'dan Tersane'ye kadar 12 dakika, E5 Merter Metro'dan Ayvansaray'a kadar 17 dakika, Yeşilköy Mahmut Bey bağlantı yolundan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar 15 dakika, Halkalı Caddesi'nden Sefaköy Atatürk Parkı'na kadar 26 dakika ve Kemeraltı Caddesi Meclisi Meybusan Caddesi'nden Tersane'den Dolmabahçe'ye kadar 15 dakika olarak gözüküyor. Asya'da ise Basın Ekspres yolundan Kavacık Kavşağı'na kadar 58 dakika, minibüs yolundan Göztepe SSK'ya kadar 43 dakika, Turgut Özel Bulvarı'ndan Fener yoluna kadar 38 dakika, E5 Uzuncayır Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 47 dakika, TEM Pendik'ten Çamlıca gişelerine kadar 18 dakika, Kartal Samandıra bağlantı yolundan TEM bağlantısına kadar 20 dakika, D100 Karayolu'ndan Maltepe Köprüsü'ne kadar 20 dakika, Şişli Yolu Caddesi'nden Küçük Su Kavşağı'na kadar 25 dakika ve TEM Çamlıca Kavşağı'ndan Ümraniye'ye kadar 20 dakika olarak gözüküyor sevgili dinleyenlerimiz. Olağan dışı trafik TEM Metris Köprüsü Kavşağı'ndan Seyrantepe'ye kadar 1 saat 8 dakika, Kağıthane Barbaros Caddesi'nden Halil Rahman Caddesi'ne kadar 21 dakika yüksek bir trafik seyrediyor. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nden Gültepe'ye kadar 14 dakika yüksek bir trafik var. Silahtara Caddesi'nden Ayvansaray Kavşağı'na kadar 11 dakikalık yüksek bir trafik seyrediyor. TEM ve E5 trafiği TEM Metris Köprüsü Kavşağı'ndan Seyrantepe'ye kadar 1 saat 8 dakika, TEM Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 24 dakika olarak gözüküyor. Avrasya'dan Avrupa'ya bakarsak Tem Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 44 dakika. Tem Pendik'ten Çamlıca Gişelerine kadar 18 dakika. Tem Ataşehir Kavşağı'ndan İmez Köprüsü Köprülü Kavşağı'na kadar 7 dakika olarak gözüküyor. Ana yolların trafik yoğunluğu oldukça yoğun. Böylece trafik durumunun, köprülerin yoğunluğuna bakacak olursak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'yu geçişlerinde, Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun bir trafik gözüküyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik biraz daha akıcı, Avrupa'ya geçişlerde biraz daha yoğun bir trafik söz konusu. Boğaz geçişinde E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun bir trafik var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde ise biraz daha rahat bir trafik seyrediyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet, böylece İstanbul trafik durumunu aktardık sizlere. Şimdi Samsun'a gidiyoruz. Mümin Turan hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Emine Hanım. Günaydın.
0: Günaydın. Buyurun, söz sizde. Neler söyleyeceksiniz?
3: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgemize bağlı illerden Samsun, Sinop ve Ordu çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar da önemli değişiklik olmayacak. Rüzgar ise kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmeye devam edecek. Sıcaklıklar şöyle: Samsun, Ordu ve Çorum'da 19, Amasya ve Tokat'ta 18, Kastamonu'da 17, Sinop'ta 23 derece bekleniyor. Emine Hanım, son tahminler bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkürler, yayına.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Samsun 10. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Mümin Turan'dan Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu'nun hava durumu ve sıcaklık değerlerini, Orta Karadeniz'in hava durumunu aldık. Şimdi bir şarkıyla yayınımıza devam edelim.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Hürriyet gazetesinin başlıklarına bir göz atalım. Hürriyet gazetesinin manşeti: Uzay yarışından geri kalmadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılışında konuştu. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmedik dedi. 111 ülkeden katılan temsilcilere milli uzay programını anlatan Erdoğan, Türkiye'nin kendi uydusunu tasarlayan, üreten ve uzayda kullanan nadir ülkelerden olduğunu söyledi. Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi çevresel testlerimizi yapıyoruz. 3.5 tonluk aracın %80 üzerinde yerliliğe sahip olması bizim için gurur kaynağı dedi. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor. Evet, gazeteden başlıkları okumaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanıyoruz. Uzmanımız İrem Yılmaz hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, bölgenizle ilgili ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizin genel olarak parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarımızın mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Rüzgarımız doğu ve kuzey doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olmasını bekliyoruz. Herhangi bir güncel meteorolojik uyarımız şu an için bulunmamaktadır. İstanbul ilimiz ve çevre illerdeki havamız ise genel olarak yine parçalı az bulutlu. En yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde: İstanbul 22 derece, Kocaeli 22 derece, Sakarya 22 derece, Edirne 26 derece, Tekirdağ 23 derece, Kırklareli 24 derece, Yalova ise 21 derece. Denizlerimize geldiğimizde denizlerde herhangi bir fırtına beklentimiz yok. Sinop İğneada, yani Batı Karadeniz hattında hava durumu parçalı az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre aralığında, görüşü iyi. Marmara Denizi'nde ise hava durumu yine parçalı az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu yer yer 6 kuvvetinde, dalga yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüşümüz iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, 1. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından İrem Yılmaz'dan İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'nın hava durumu ve sıcaklık değerlerini, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'in hava durumu bilgilerini aldık. Türkiye Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin manşetlerini sizinle paylaşıyorduk. Hemen logonun altında bir haber var. Ona geçmeden önce Van'a bağlanıyoruz ve Van 14. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanı Recep İyice hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Emine Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, bölgenizle ilgili söz sizde.
2: Tabii, aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 bofor kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde ise günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 14, Van 17, Muş 15 ve Hakkari'de 18 derece olacağı tahmin edilmektedir. Son olarak bölgemize ilişkin kuvvetli yağış uyarısını aktarıyorum. Yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler. Sizlere de iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, 14. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Recep İyice'den Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için günün ilk değerlendirmelerini aldık. Gazete haberlerini okumaya devam ediyoruz. Gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Hemen logonun altında bir manşet var. Şike ve teşvikten tutuklandı. Son yılların en çok derbi yöneten hakemi Yasin Kol, çıkarıldığı mahkeme tarafından şike ve teşvik primi ve hukuka aykırı kişisel veri kaydetme suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Aylık 250 bin lira. Süper Lig'in gözde hakemi Yasin Kol, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Kol, aylık gelirini 250 bin lira olarak açıkladı. Yasin Kol'un aynı maçta görev yaptığı hakemlerle arasında para transferi saptandı. Savcı, Kol'u şike ve teşvik primi suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme sorgusunun ardından Kol'u şike ve teşvik primiyle hukuka aykırı kişisel veri kaydetmekten tutukladı. Yasin Kol, emniyetteki ifadesinde ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim demişti. Kol'un para transferleri yaptıkları arasında olan 15 kişinin kaçakçılık ve dolandırıcılıktan kaydı var. Haberin devamı 9. sayfada yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Bahçeli'nin çiçeğini paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakem soruşturması sonrası istifa çağrılarına hedef olan Türkiye Futbol Federasyonu kurumsal hesabından MHP'de Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yalnız değilsin" çiçekli destek mesajı paylaşıldı. Hacı Osmanoğlu ise cevabında "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. Hemen bu haberin yanında başka bir haber yer alıyor. Üç kritik isim Mekke zirvesinde. Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Husi saldırıların sonrası Yemen'deki krizin tırmandığı bir dönemde Riyad'da kritik bir toplantı yaptı. Haberimize devam edeceğiz. Şimdi Iğdır'a gidiyoruz. 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Eda Beyaz hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, hoş buldum Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize dair günün ilk değerlendirmelerini alalım. Buyurun, söz sizde.
3: Yapılan son tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçeceği, yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde güneyli ve kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 21, Kars 17, Ağrı 16 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Iğdır Bölgesel Tahmin Meselesi uzmanlarından Eda Hanım'dan aldık son değerlendirmelerini. Eda Beyaz'dan aldık. Şimdi Ankara'nın trafik durumuna göz atalım.

0: Trafiğin en yoğun olduğu yollara bakalım hemen. Ankara'da sabah saatlerinde trafiğin en yoğun olduğu güzergahların başında Turgut Özal Bulvarı ve Konya yolu geliyor. Sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne uzanan 6 kilometrelik güzergahta ortalama hız saatte 9 kilometreye kadar düşmüş durumda. Bu mesafe yaklaşık 43 dakika sürüyor. Diğer bir yoğun nokta ise Fatih Caddesi'nden Fatih Köprüsü ve Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Kızlarpınarı Caddesi girişinden Tandoğan Meydanı'na kadar olan 5,5 kilometrelik bölümde hız saatte 8 kilometre, güzergahta yolculuk yaklaşık 41 dakika sürüyor. Tıp Fakültesi Caddesi ve Talatpaşa Bulvarı'ndan NAT yolu çıkışına kadar, Numune Hastanesi'ne kadar ise 4,2 kilometrelik bir trafik var. 34 dakika sürüyor. Anadolu Bulvarı'ndan İvedik Organize Sanayi Kavşağı ile Sakıp Sabancı Bulvarı Kavşağı arasında 33 dakika. İrfan Başdoğu Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na kadar 33 dakika. Ayaş yolunda Harikalar Diyarı Kavşağı'ndan Optimum'a kadar 26 dakika. Otoyollardaki trafik durumuna bakacak olursak, Samsun yolunda Sitiler'den Ankamol'a kadar 38 dakika sürüyor. Doğukent Caddesi Sapağı ile Çayyolu Kavşağı arasında 1,2 kilometrelik bölümde ise 18 kilometre, geçiş süresi 4 dakika olarak gözüküyor. Havaalanı yolunda Keçiören Sapağı ile Turgut Özal Bulvarı Sapağı arasında 21 dakika. Konya yolundan Ahlatlı Bey Kavşağı ile Çiğdem Kavşağı arasında ise 10 dakika olarak gözüküyor. Eskişehir yolundan Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü'nden Mesa Kavşağı'na kadar 3 dakika. Çevre yolunun havaliman çıkışı ile Etlik Keçiören çıkışı arasında 3 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumuna bakacak olursak, ana arterlerde en belirgin yoğunluk yine Turgut Özal Bulvarı ve Konya yolu üzerinde gözüküyor. 43 dakikalık bir yolculuk süresi var. İrfan Başdoğu Caddesi'nden Atatürk Bulvarı hattında kadar 33 dakika gözüküyor. Konya yolu Ahlatlıbel Çiğdem Kavşağı arası ise 11 dakika olarak gözüküyor sevgili dinleyenlerimiz. Şehir merkezlerindeki trafik durumuna bakacak olursak, başkentin merkezinde Atatürk Bulvarı'nda Çankaya Köşkü ile BDDK arasında 13 dakika, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan De Gaulle Caddesi ve Bahriye Üçok Caddesi üzerinden Maltepe Ankara'ya Beştepe Kavşağı'na kadar 10 dakika, De Gaulle Caddesi'nden Tandoğan Meydanı'na kadar 4 dakika, Tunus Caddesi'nden Kennedy Kavşağı'na kadar 7 dakika olarak gözüküyor. Olağan dışı trafik olan yerlere bakacak olursak, olağan dışı yoğunluğun öne çıktığı güzergah Ayaş yolu. Harikalar Diyarı Kavşağı ile Optimum arası 13 dakika olarak gözüküyor. Ana yolların trafik yoğunluğuna bakarsak, gene Ankara'nın en fazla zaman kaybettiren güzergahı Turgut Özal Bulvarı, Konya yolu, Fatih Kazım Karabekir hattı, Tıp Fakültesi Talatpaşa hattı ve Samsun yolunun Siteler Ankamol bölümü öne çıkıyor. Özellikle Turgut Özal Bulvarı, Konya yolunda 6 kilometrelik mesafenin 43 dakika sürmesi sabah trafiğinin en önemli yoğunluğunun birisi olarak gözüküyor. Ankara yollarında trafik durumuna bak, en yoğun trafik analizi. Ankara'da sabah trafiğinin en yoğun olduğu güzergah Turgut Özal Bulvarı, Konya yolu, Siteler 43 dakika. İkinci önemli yoğunluk noktası Fatih Kazım Karabekir hattı. Bu da 41 dakika olarak gözüküyor. Samsun yolunda Siteler Ankamol arasında 5,5 kilometrelik mesafe 38 dakikada alınabiliyor sevgili dinleyenler. Ankara'da trafiğe çıkaracak sürücülerin özellikle Samsun yolu, Turgut Özal Bulvarı, Konya yolu, Fatih Kazım Karabekir caddeleri, Tıp Fakültesi, Talatpaşa Bulvarı ve Ayaş yolu güzergahlarında daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor. Evet sevgili dinleyenlerimiz, böylece Ankara'nın trafik durumunu aktarmış olduk. bu şekildeydi. Sürücülerimize güvenli ve sabırlı yolculuklar diliyoruz. Gözlerini yoldan, kulaklarını da Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan ayırmasınlar. Şimdi gazete başlıklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi'nin haberlerini sizinle paylaşıyorduk. Ekim ayı çok kritik. Hemen gazetenin sol alt köşesinde bir haber yer almış. Bölgesel savaşın yayılma tehlikesi her geçen gün artıyor. İçinde bulunduğumuz Ekim ayı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri seçimleri dolayısıyla çok kritik. Netanyahu ve Trump'ın siyasi ikballeri için yapmayacağı şey yok şeklinde bir haber yer almış. Haberin devamı 11. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Dünyada alarm. Rus kaynaklı veba paniği. Sibirya'da veba araştırma enstitüsünde bir kadın çalışan öldü. 197 kişi karantinaya alındı. Dünya veba salgını endişesi yaşıyor şeklinde bir haber yer almış gazetenin sağ alt köşesinde. Haberin devamı 16. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Hemen manşetin sağında bir haber yer almış. Fiyatların gerilemesi için sebep yok. Yüksek rekolte yağı ucuzlatır mı? Kuraklık yüzünden geçen sene verim kaybı yaşayan ayçiçeğinde bu yıl rekolte rekor bekleniyor. Üretimde ayçiçeğinde hasat sürüyor. Üretimin %17 artışla 2.3 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte gümrük vergisinde de %8 indirime gidildi. Vatandaş bereket ve vergi indirimlerinin etiketlere yansımasını umuyor. Haberin devamı 4. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Hemen bu haberin altında enflasyonla ilgili bir haber yer almış. Enflasyon 57 ay sonra %30'un altında. Tüketici enflasyonu Eylül'de de Ağustos'ta olduğu gibi 1.84 oldu. Yıllık enflasyon ise %29.73'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk defa %30'un altına düştü. Haberin devamı 4. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Böylece Türkiye Gazetesi'nin de haberlerini aktarmış olduk. Sıradaki gazetemiz Milliyet. Geçmeden önce Konya'ya bağlanıyoruz. Yıldıray Saka hattımıza. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun, söz sizde.
1: Bölgesel tahmin erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışta geçeceğini tahmin ediyoruz. Gece sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice etmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Aksaray'da 19, Karaman'da 18, Niğde'de ise 17 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Konya Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Yıldıray Saka'dan günün ilk değerlendirmelerini aldık. Saat başı raporlarla yayınımız devam edecek. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 9.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli 22, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 30, Denizli 26, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 25, Muğla 26 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 26, Antalya 28, Burdur 21, Hatay 24, Isparta 21, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 17, Sivas 17 ve Yozgat 15 derece.

olacak. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 21, Bolu 19, Düzce 21, Karabük 22, Kastamonu 17 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18, Artvin 19, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 18 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16, Ardahan 16, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 19, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 18, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 21, Şırnak 19 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 25, Batman 22, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 19 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale-Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme-Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyli parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar az bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar az bulutlu, güneyinde parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan öğle 12'ye kadar sağanak yağışlı, akşam 6'dan gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, Akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar yarım ila 1,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin uzay çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına izin vermediklerini belirterek, TürkSat 6A'nın ülkenin mühendislik kabiliyetini ortaya koyduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Mekke Savunma İttifakı toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması'nın kurumsallaşması çalışmalarının sona erdiğini belirtti. Toplantıda bölgesel güvenlik gelişmelerinin de ele alındığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun gündemle başladı sayın dinleyiciler. Genel kurulda Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini düzenleyen kanun teklifi ele alınacak. Meclis komisyonlarında ise ekonomi ve dijital platformlara ilişkin düzenlemeler görüşülecek. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma suçları bulunuyor. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye büyük ölçüde insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Guterres, tüm tarafların ateşkes kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi ve kalıcı barış için siyasi bir yol oluşturması gerektiğini belirtti. Ekonomide gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunuma çevrildi. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası hakkında milletvekillerine kapsamlı bilgi vermesi bekleniyor. Öte yandan Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu %29.73'e gerileyerek yaklaşık 5 yıl sonra yeniden %30'un altına indi. Teknoloji ve savunma sanayinde Türkiye'nin uzay çalışmalarından önemli bir gelişme var sayın dinleyiciler. TUSAŞ ve Roketsan, Türkiye'nin seri üretebilen ilk uydu ailesi Hürsat için Hürsat 2 proje sözleşmesini imzaladı. Projeyle farklı görev ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen ve seri üretime uygun bir uydu ailesi oluşturması hedefleniyor. Ve spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Deplasmanda oynanan karşılaşmada milli takımın tek golünü Aral Şimşir kaydetti. Karate'de ise milli sporculardan güzel haber geldi sayın dinleyiciler. Avustralya'nın Salzburg kentinde düzenlenen Karate 1 serisi A müsabakalarında Ekrem Altuner Yılmaz ve Kaan Aslan, erkekler Kumite 67 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genişletme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sayın dinleyiciler, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.

0: Basında gündem devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Cenk Balat'la birlikte gazetelerde bugün öne çıkan başlıklara yer veriyoruz. 16 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarına bağlanıp bölgelerine ait hava durumu ve sıcaklık değerlerini alıyoruz. Ankara ve İstanbul trafik durumunu da sizlere aktardık. Tarihte bugün köşemizle tarihte meydana gelen olayları sizlerle paylaşarak tarihe yolculuk yapıyoruz. Şimdi tarihte bugün köşemizle yayınımıza başlayalım. Öncesinde Elazığ'a gidelim. Elazığ 13. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Ayhan Çoban hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Buyurunuz, bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
1: Sağ olun. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleriyle Malatya'nın güney, Adıyaman'ın ise kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvete, yağış kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıkları Elazığ 19, Tunceli 21, Malatya Bingöl 18, Adıyaman 25 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yönde de SEVE ekibimize iyi yayınlar diledim yani.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere. Sevgili dinleyenlerimiz 13. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aldık bilgileri. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için günün ilk değerlendirmelerini bize aktardı. Şimdi bu saat dilimimizde bu ilk bağlantıyı yaptıktan sonra tarihte bugün yaşanan önemli olayların bazılarını göz atalım. Takvimler 6 Ekim'i gösteriyor sayın dinleyiciler. 6 Ekim 1923'te İstanbul yaklaşık 5 yıl süren İtilaf Devletleri işgalinden kurtarıldı. Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birliklerinin İstanbul'a girmesiyle kentte yeni bir dönem başladı. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluş günü olarak kutlanıyor. 6 Ekim 1605 yılında Lala Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Esergon Kalesi'ni yeniden ele geçirdi. 1875 yılında Osmanlı Devleti'nin mali tarihinde önemli bir gelişme yaşandı. Ramazan kararnamesi ile Osmanlı yönetimi dış borçlarını ödemekte zorlandığını ilan etti. 6 Ekim 1889'da Paris'in dünyaca ünlü eğlence mekanı Moulin Rouge kapılarını ilk kez halka açtı. 6 Ekim 1908 tarihinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin egemenliği altındaki Bosna Hersek'i ilhak etti. 6 Ekim 1926 tarihinde Türkiye'nin havacılık sanayi açısından önemli adımlardan biri atıldı ve Kayseri Uçak Fabrikası açıldı. 6 Ekim 1964 tarihinde Türkiye'nin önemli sinema etkinliklerinden Antalya Altın Portakal Film Şenliği ilk kez düzenlendi. 6 Ekim 1973 tarihinde Mısır ve Suriye öncülüğündeki Arap ülkeleri ile İsrail arasında Yom Kippur Savaşı başladı. 6 Ekim 1981 tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, Kahire'de düzenlenen askeri geçit töreni sırasında suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Son tarihimiz ise 6 Ekim 1990. Akademisyen ve siyasetçi Bahriye Üçok, kendisine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Tarihin önemli olaylarını hatırlattıktan sonra şimdi bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimize bağlanıp bölgelerinin hava durumu ve sıcaklık değerlerini alacağız. Elazığ'dan sonraki durağımız Ankara olacak. 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Ali Dokuyucu hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Günaydınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizlere de günaydın diyoruz ve Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın için neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz tabii. Sizde.
2: Bölge genelinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Ankara ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, Zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara 21, Çankırı 22, Kırıkkale 20, Bolu 19, Zonguldak 19, Düzce 21, Bartın 21, Karabük 22 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Ali Dokuyucu'dan aldık ilk günün ilk değerlendirmelerini. Şimdi gazeteden manşetleri aktarmaya devam ediyoruz. Akşam gazetesinin manşetlerine bakıyorduk. Hemen logonun altında büyük harflerle büyük bir başlık atılmış. Süper Lig hakemine şikeden tutuklama. Düdük çaldı, para geldi. Yasin Kol'un birlikte maç yönettiği kişilerle para trafiği içine girdiği, para transferlerinden 40'ının Santra'dan sonra yapıldığı tespit edildi. Şike ve teşvik suçlamasından tutuklanan Yasin Kol'la ilgili MASAK raporunda şu tespitler yer aldı. 11 bankada 50 hesap kaydı ve 41 farklı IBAN'ı var. 2012-2026 arasında hesaplarına 5.978 işlemde 62.5 milyon TL girdi, 72.1 milyon TL çıktı. Birlikte görev yaptığı hakemlerle maçlarda 3 gün önce ile 2 gün sonrasında para trafiği tespit edildi. Transferlerden 40'ı maçın başlamasının ardından yapıldı. Bu kişilerden Kol'a 218 bin gelirken Kol'dan aynı isimlere 853 bin TL gönderildi. Haberin devamı 19. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Hemen bu haberin solunda uzay önden gidenin ganimeti değildir şeklinde bir manşet var. Başkan Erdoğan Antalya'daki uzay kongresinin açılışında Türkiye'nin bu yarışta geri kalmayacağının altını çizdi. Uzay önden gidenin el koyduğu ganimet değildir. Uzayın silahlanma yarışının bir aracı haline getirilmesi tehlikelidir. Bunun son dönemde yaygınlaştığını görüyor ve doğru bulmuyoruz. Biz Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmaması için hedeflerimizi belirledik, kurumlarımızı güçlendirdik, insan kaynağımıza yatırım yaptık. Bu yolda daha nice başarılar elde edeceğiz şeklinde konuştu. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen bu haberin altında başka bir başlık. Bin yıllık kilisede fenomen çadırı. İskoç fenomen dünya mirası listesinde olan Göreme'deki bin yıllık kiliseye girip çadır kurdu. Kiliseden yayında yapan kişiye tepki yağdı. Haberin devamı 7. sayfada yer alıyor. Altın Çocuk artık yok. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Haberin devamı 7. sayfada yer alıyor. Hemen altında yer alan bir meteoroloji ile ilgili haber var. Pastırma sıcakları geliyor. Soğuk ve yağışlı hava ara veriyor. Hafta ortasından itibaren 33 dereceye kadar yükselecek sıcaklıklar en az 4-5 gün etkili olacak şeklinde bir meteoroloji habere yer verilmiş. Devamı 7. sayfada yer alıyor. Böylece Akşam Gazetesi'nin manşetlerini de sizinle paylaşmış olduk sevgili dinleyenler. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin manşetlerine bakacağız. Milliyet Gazetesi'nin logonun altındaki manşeti Türkiye'nin devi Aselsan tarihe imza attı şeklinde bir başlık atılmış. Çok katmanlı hava savunma sistemi, çelik kubbe, tüm irtifa ve menzillerde hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor. Gök vatanın dört bir yanını kapsayacak güvenlik şemsiyesi olarak dikkat çekiyor. Evet, bu haberin devamını paylaşacağız. Şimdi Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Ercüment Avşar hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Emine Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenizle ilgili yaptığınız günün ilk değerlendirmelerini alabilir miyiz?
3: Tabii ki bölgemizde akşama kadar havanın parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarımızda 1 ila 2 derece bir artış bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve doğu, öğle saatleri sahil kesimleri güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Merkezlerimize beklenen hava durumları günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde. Antalya parçalı ve az bulutlu olmak üzere 28 derece. Muğla az bulutlu 26 derece. Isparta ve Burdur parçalı ve az bulutlu 21 derece olacağını tahmin ediyoruz. Denizlerimizde hava raporu. Rüzgar kuzey ve batıdan, Antalya körfezi öğle saatlerini güney, gece saatlerini kuzey ve doğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında. Hava parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar Fethiye, Anamur arası yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş mesafesi iyi, yağış anında orta. Bölgemizle ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Ercüment Avşar'dan Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'un hava durumu ve sıcaklık değerleriyle Akdeniz'in hava durumu bilgilerini aldık. Şimdi gazete haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gazetemiz Milliyet Gazetesi'nin bir manşetinin haberini okuyorduk. Aselsan 51 yıllık tarihinde tek seferde yapılmış en büyük sözleşmeyi Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzaladı. 2.4 milyar euroluk dev sözleşme ile çelik kubbe daha da güçlenecek. Gökbatan'a vatanın karşı konulmaz yapısı Çelik Kubbe projesinde lokomotif görev üstlenen Aselsan, hava savunma sistemlerinin seri üretime yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aselsan, 2026 içinde Savunma Sanayi Başkanlığı ile Çelik Kubbe projesi çerçevesinde 4 Roketsan ile de bir tedarik sözleşmesi imzaladı. 2 milyar 460 milyon euroluk son tedarik sözleşmesinin kapa bildirimi de dün gerçekleşti. Tek kalemde en büyük. Bu sözleşme Aselsan'ın 51 yıllık tarihindeki tek seferde yapılmış en büyük sözleşme niteliği taşıyor sevgili dinleyenler. Aselsan'ın çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe kapsamında hava savunma projeleri için SSB ile 2026'da imzaladığı sözleşmelerin toplam değeri ise 7 milyar euroya yaklaştı. Borsa İstanbul'da işlem gören Aselsan hisseleri de son bir yılda yatırımcısına yaklaşık %74 kazandırdı. Bu haberin devamı 6. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Hemen logonun altında başka bir başlık var. Uzayda geriye düşmedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Antalya NEST Kongre Merkezi'nde 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin uzay yatırımına değinen Erdoğan, "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasının müsaade etmedik. Engellere ve zorluklara rağmen kısa sürede kayda değer mesafe aldık" ifadelerini kullandı. İzmir gözünü 7 Ekim'e dikti. Şimdi bu haberin devamı da 9. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Yemen'de yeni şafak. Orta Doğu'daki yeni çatışmaların ufukta gözüktüğü bir dönemde Yemen'de dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, İran destekli Husilere karşı Yemen Şafağı operasyonunu başlattı. Yoğun saldırıların ardından Babül Mendeb Boğazı kıyıları ve Taiz'deki Zubab Havalimanı ele geçirildi. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor. Nobel tıp sahibini buldu. Hemen gazetenin sağ alt köşesinde yer alan bir haber. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve orta optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Carl Deiss, Reto ve Peter Hegman ve George Nagel'e verildi. Ödül töreni 10 Aralık'ta düzenlenecek. Haberin devamı 3. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Hürriyet, Milliyet gazetesinin son haberi sol alt köşede yer alan A takımıyla yol haritası şeklinde yer almış. Yeni Parti MYK Özgür Genel Özgür Özel Başkanlığında toplandı. Özel ve A takımı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve sahada izlenecek yol haritasını masaya yatırdı. Parti sözcüsü Emre İttifak sorusuna şu an planlanmış bir görüşme takvimi yok. Türkiye için, demokrasi için, cumhuriyet için insanların bir araya gelip güç birliği yapması lazım dedi. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Böylece Hürriyet gazetesinin manşetlerini de bitirmiş olduk. Şimdi yayınımıza Afyonkarahisar 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Uzmanımız Sabahattin Aksoylu hattımızda. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenize dair günün ilk değerlendirmeleri nelerdir? Buyurun, söz sizde.
4: Teşekkür ederim. Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizin detaylarında ise Afyonkarahisar parçalı ve az bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 19 derece. Denizli parçalı ve az bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 26 derece. Uşak parçalı ve az bulutlu, günün en yüksek sıcaklığının 22 derece olmasını bekliyoruz. Güne dair aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.
4: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanı Sabahattin Aksoylu'dan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için günün ilk değerlendirmelerini aldık. Şimdi yayınımıza bir müzik arasıyla devam ediyoruz.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz Basında Gündem programına. Hattımızda Eskişehir Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanımız Suat Yıldırım var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım.
0: Buyurun efendim, bölgenizle ilgili yaptığınız ilk değerlendirmeleri sizden alalım.
1: Hemen için. Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde bugüne varın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesini görüleceği tahmin edilmektedir. Hava şartlarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bugün il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava şartları ise Eskişehir, Kütahya, Bilecik'te 19, Bursa'da 22 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeleri aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Suat Yıldırım'dan Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için günün ilk değerlendirmelerini aldık. Gazetelerde yer alan manşet haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Gazetemiz Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın manşeti "Parayı iade edelim. Fondaki isimler sıraya girdi." Fondaki manipülasyonlarla yüz milyonlarca lira kazanan isimlerin neredeyse %90'ının kazandıkları parayı iade etme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bu önemli gelişmede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vurgunu örgütlü suç kapsamında soruşturmayacağının açıklaması etkili oldu. Örgütten ağır ceza alabilirler. Şimdiye kadar 217 şüphelinin olduğu fon soruşturmasında 85 kişi tutuklandı. 98 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanıyor. Fonda astronomik para kazananların örgüt yöneticiliği veya örgüt üyeliği suçlarından ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalma ihtimali soruşturmanın seyrini değiştirdi. 107. maddeyi istediler. Adli işlem görenlerin %90'ı elde ettikleri manipülatif kazancı iade edip Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinden faydalanmak istedi. Bu maddeye göre pişmanlık gösterip parayı hazineye iade edenler ceza almıyor. Savcılık ayrıca MASAK'tan fondaki şirketlerin yurt dışına transfer ettikleri para ve kripto varlığına da varlığının da tespit edilmesini istedi. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Hemen bu haberin sağında yer alan "Uzayda silahlanma yarışı tehlikeli." Cumhurbaşkanı Erdoğan, 111 ülkeden katılımcının olduğu Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin uzay çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Erdoğan şu değerlendirmeleri yaptı. "Bizim ülkemiz şudur, uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir. Özellikle uzay silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır. Dahası tehlikelidir. Bunun son dönemde yaygınlık kazandığını görüyor ve doğru bulmuyoruz," dedi. Haberin devamı 9. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Destek Yemen'de en büyük karşı saldırı. Husilerin Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol edecek kadar ilerlediği Yemen'de önceki akşamdan bu yana denklem değişti. Yemen ordusu Yemen Şafağı adını verdiği Operasyon Las, Sana ve Babül Mendeb başta olmak üzere birçok cephede Husi mevzilerini hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda 100 uçakla Yemen ordusuna destek verip 324 stratejik hedefin imha edildiği açıklandı. Yemen hükümeti Babül Mendeb'i geri aldığını duyurdu. Ancak Husiler "Babül Mendeb hala bizde" açıklamasını yaptı. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Evet, manşetlere devam edeceğiz ama şimdi 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımıza kulak verelim. Barış Aydın hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayın.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenize dair neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz sizde.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinden başlayarak akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacağını tahmin etmekteyiz. Önümüzdeki diğer günlere baktığımızda ise çarşamba günü de yağışların aralıklarla bölge genelinde devam etmesini bekliyoruz. Sonrasında ise yeni haftaya kadar bölge genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise bugün ve önümüzdeki günlerde de mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyretmeye devam edecek olup rüzgarın ise bugün bölge genelinde kuzey yönlerden orta kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde ise beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Trabzon 19 derece, Artvin 19 derece, Giresun 18 derece, Gümüşhane 19 derece ve Rize 20 derece civarında olacak. Denizlerimizde ise fırtına beklenmekteyiz. Parçalı ve çok bulutlu, öğle saat, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak yağışlı olmasını, rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesini, görüşün ise iyi olacağını bekliyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Barış Aydın'dan Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Aydın'ın hava durumu ve sıcaklık değerlerini aldık. Doğu Karadeniz'in hava durumu bilgilerini kendisinden aldık ve hemen gazetemizde kaldığımız yerden devam edelim. Yeni bir Şafak'ın manşetlerine bakıyorduk. Hemen logonun altında milli takımda dördüncü hüsran şeklinde bir başlık atılmış. Adım adım B ligine. A milli futbol takımımız Uluslar A ligi birinci gruptaki dördüncü maçında da puanla tanışamadı. İtalya'ya 3-1 yenilen millilerin tek golü Aral Şimşir'den geldi. Ay Yıldızlıların A liginde kalma umudu Fransa ve Belçika maçlarına kaldı. Haberin devamı spor sayfasında yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Böylece Yeni Şafak gazetesini tamamlamış olduk. Takvim gazetesinin başlıklarına bir göz atalım. Takvim gazetesinin hemen logosunun üstünde yine bir büyük harflerle 3 aylık enflasyon açıklandı. Takvimden kuruşu kuruşuna maaş tabloları şeklinde bir başlık atılmış. Emekliye %5.57 zam cepte. Memurlar, emekliler neler bekliyor? Enflasyon tahminleri neye işaret ediyor? Haberin devamı 6. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi birinci grupta oynadığı ilk maçında henüz puanla tanışamadı. Fransa ve Belçika yenilen İtalya'ya ise iki kez kaybeden milliler 11 gol yerken sadece iki kez ağları sarstı şeklinde bir haber yer almış. Takvim gazetesinin manşeti logonun hemen altında yer alıyor. Aya çıkmaya hazırız şeklinde bir manşet atılmış. Başkan Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde tarihi bir duyuru yaptı. %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen ve montajı tamamlanan Ay uzay aracımızın test aşamasında olduğunu müjdeledi. Bu haberin devamı da 13. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. 300 milyonluk zafer. İzmir'de müteahhit İsmail Hakkı Berberoğlu'nun kızı olduğunu kanıtlayan 11 yaşındaki Tuana 300 milyon liralık servete ortak oldu. 600 bin TL tazminat ve 36 bin TL nafaka kazandı. Haberin devamı 5. sayfada yer alıyor. Evet, yalancıya tazminat yok şeklinde bir başlık atılmış. Annem hasta diyerek iş yerinden izin alan İB kız arkadaşıyla buluştu. Yalanı ortaya çıkınca da tazminatsız kovuldu. Mahkeme bu kararı haklı fesih saydı. Haberin devamı 6. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Böylece Takvim Gazetesi'nin de haberlerini paylaşmış olduk. Son gazetemiz Fotomaç gazetesi. Evet, ona geçmeden önce Kayseri'ye gidiyoruz ve Kayseri 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Fatih Mehmet Özkan hattımızda. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum, teşekkürler.
0: Buyurun, söz sizde Fatih Bey.
3: Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan son değerlendirmede bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Sivas ve Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın güneydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığımız mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarımız kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eteceği bekleniyor. Bölge müdürlüğümüze bağlı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklığı şu şekilde: Kayseri parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı 19 derece, Kırşehir parçalı ve çok bulutlu 20 derece, Nevşehir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı 16 derece, Sivas parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı 17 derece, Yozgat parçalı ve çok bulutlu 15 derece. Bölge müdürlüğümüzden aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Kayseri 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Fatih Mehmet Özkan'dan Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir için günün ilk değerlendirmelerini aldık. Gazetemiz Fotomaç'ın manşetleriyle devam ediyoruz. Son gazetemiz: Yine bize hüsran, yine bize hasret var şeklinde bir manşet atılmış. A milli takımımız Bursa'da fark 7 İtalya'ya bu kez Bologna'da 3-1 ile boyun eğdi. Uluslar A Ligi'nde 4'te 0 çektik. Yine hüsran yaşadık. Yine galibiyete hasret kaldık şeklinde devam ediyor haber. Milyonlar ATV izledi. Türk halkı ATV ekranlarında İtalya-Türkiye maçını izledi. ATV kaliteli maç yayıncılığı, anlatım ustalığı ve eşsiz yorum farkıyla büyük beğeni topladı. Milli maç heyecanı ATV'de yaşanmaya devam edecek şeklinde haberin devamı. A milli takımımız UEFA Uluslararası A Ligi'nde 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya yine kaybetti. İlk 20 dakika iyi oynadık. Maç boyunca çok pozisyona girdik ama son vuruşlarda yetersiz kaldık. 9 numarasız oyunun yine kurbanı olduk şeklinde devam ediyor. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada, 65. dakikada ve 87. dakikada İtalyan futbolcular attı. Millilerimizin golünü 61. dakikada Aral Şimşir'den geldi. Uluslar A Ligi'nde oynadığımız 4 karşılaşmadan puan çıkaramadık. Bu maçlarda 11 gol yerken sadece 2 gol atabildik. Sevgili dinleyenlerimiz, bu maçla ilgili ayrıntıları 2. sayfa ve 3. sayfadan alabilirsiniz. Evet, böylece gazete turumuzu tamamlamış olduk. Son bağlantımıza geçiyoruz. Erzurum 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Sedat Orhan hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş buldum.
0: Buyurun efendim, söz sizde. Neler söyleyeceksiniz?
4: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 4, Erzincan 10, Ardahan 3, Bayburt 6 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 16, Erzincan 20, Ardahan 16, Bayburt 18 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'la aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Sedat Orhan'dan Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için günün ilk değerlendirmelerini aldık. Saatlerimiz 9.54'ü gösteriyor. Günün sonunda ülke genelinde hava durumu özetini, 3 günlük deniz raporunu, yol durumunu ve haberleri dinleyeceğimiz saat 5'e raporlara ulaşıyoruz. Sevgili dinleyenler, basında gündem programımız sona eriyor. Ben Emine Ertürk Karaslan, teknik yapımda Cenk Balat. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'da yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli 22, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 30, Denizli 26, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 25, Muğla 26 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 26, Antalya 28, Burdur 21, Hatay 24, Isparta 21, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 17, Sivas 17 ve Yozgat 15 derece olacak. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 21, Bolu 19, Düzce 21, Karabük 22, Kastamonu 17 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18,

Artvin 19, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 18 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16, Ardahan 16, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 19, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 18, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 21, Şırnak 19 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 25, Batman 22, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 19 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarıyla öğle saatlerinden itibaren genelinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında SpaceX yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicol'u kabul etti. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki çalışmaları ile uydu ve fırlatma projelerini değerlendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheliden 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temaslarda ise bölgesel güvenlik gündemi öne çıktı sayın dinleyiciler. Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşması için yürütülen çalışmaların sonuna gelindiğini açıkladı. Donald Trump, İngiltere'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle ülkedeki üslerine çekildiğini söyledi. Gazze'de ise ateşkese rağmen saldırılar sürüyor sayın dinleyiciler. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Teknoloji gündeminde Antalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi öne çıkıyor sayın dinleyiciler. 108 ülkeden yaklaşık 6900 delegenin katıldığı kongrede uzay teknolojileri, uydu sistemleri ve geleceğin uzay çalışmaları yer alıyor. COP31 hazırlıkları devam ediyor sayın dinleyiciler. COP31 kapsamında 6-8 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin 30 ilinde gençlik eğitim çalıştayları düzenleniyor. Çalıştaylarda gençlerin iklim değişikliği ve çevre politikalarına ilişkin görüşlerinin alınması hedefleniyor. Ve spor. Formula 2 ve Formula 3 yarışları İstanbul'da sayın dinleyiciler. Formula 2 ve Formula 3 yarışları Formula 1 Türkiye Grand Prix kapsamında TOSFET İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genişletme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sayın dinleyiciler, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz bölgesinde Isparta ve Burdur hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sinop, Malatya'nın doğusu ve Adıyaman'ın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye'nin doğusu, Hatay kıyıları, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 7 Ekim Çarşamba günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Muğla, Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 8 Ekim Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 27, Antalya Finike 27, Muğla Fethiye 27, Mersin Anamur 26, Mersin Yenişehir 26, Antalya Kaş 26, Muğla Datça 24, Hatay İskenderun 24, Muğla Bodrum 24, Van Gevaş 23, Artvin Hopa 23, Rize 23, İzmir Konak 22, İzmir Dikili 21, Aydın Kuşadası 21, Samsun Atakum 21, Trabzon Ortahisar 20, Giresun 20, Sinop 20, Çanakkale 20, İstanbul Sarıyer, Kumköy, Kilyos 20, Tekirdağ Süleymanpaşa 20, Ordu Altınordu 20, Bartın 19, Düzce Akçakoca 19, Bitlis Adil Cevaz 19, Bitlis Tatvan 19, İstanbul Tuzla 19, Van Tuşba 18, Kastamonu İnebolu 18 ve son olarak Kastamonu Cide 18 derece olarak ölçülmüştür.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyli parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar az bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar az bulutlu, güneyinde parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan Öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan öğle 12'ye kadar sağanak yağışlı, akşam 6'dan gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar yarım ila 1,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Salla. Salla. Moralini bozma. Bırak bütün olanları salla. Salla. Moralini bozma.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli 22, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 30, Denizli 26, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 25, Muğla 26 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 26, Antalya 28, Burdur 21, Hatay 24, Isparta 21, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 17, Sivas 17 ve Yozgat 15 derece olacak. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 21, Bolu 19, Düzce 21, Karabük 22, Kastamonu 17 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18, Artvin 19, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 18 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16, Ardahan 16, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 19, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 18, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 21,

Şırnak 19 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 25, Batman 22, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 19 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında SpaceX yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicol'u kabul etti. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla uydu ve fırlatma projelerini değerlendirdi. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor. Öte yandan İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 45 kişi ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve örgüt kurma suçlarıyla gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye büyük ölçekte insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Guterres, ateşkes kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Gazze'de ise ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ekonomide Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı dikkat çekiyor. Sektörün ihracatı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %10.7 artarak 634 milyon dolara ulaştı. Küresel enerji piyasalarında da hareketlilik sürüyor. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen yaklaşık 820 kilogram hayvansal ürün ele geçirildi. Teknolojide Türk bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir hareket sensörü bulundu. Dışarıdan herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabilen sensörün farklı teknolojik uygulamalarda da kullanılabileceği bildirildi. Ve spor. A milli futbol takımının İtalya karşılaşmasının ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi sayın dinleyiciler. Kupada 3. eleme turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11'de gerçekleştirilecek. Voleybolda ise bugün önemli bir karşılaşma oynanacak. Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası Kadınlar finalinde Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki mücadele saat 18'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genişletme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sayın dinleyiciler, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 20-13, Atina parçalı bulutlu 28-15, Belgrad parçalı bulutlu 25-13, Berlin sağanak yağışlı 20-11, Helsinki sağanak yağışlı 15-8, Kiev parçalı bulutlu 20-11, Kopenhag sağanak yağışlı 17-12, Londra sağanak yağışlı 22-11, Madrid sağanak yağışlı 23-14, Moskova parçalı bulutlu 15-10, Paris sağanak yağışlı 24-10, Priştina parçalı bulutlu 24-8, Roma parçalı bulutlu 26-20, Saraybosna parçalı bulutlu 24-7, Sofya parçalı bulutlu 23-11, Tiran parçalı bulutlu 26-11, Varşova parçalı bulutlu 19-9, Viyana parçalı bulutlu 23-11 ve Zürih sağanak yağışlı 22-8 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 23-16, Aşgabat parçalı bulutlu 21-11, Nur Sultan sağanak yağışlı 16-7, Bağdat açık 38-24, Bakü sağanak yağışlı 22-16, Bişkek parçalı bulutlu 25-11, Duşanbe parçalı bulutlu 24-15, Kabil parçalı bulutlu 26-14, Kerkük sağanak yağışlı 35-23, Kuveyt açık 35-28, Medine açık 42-30, Mekke açık 41-27, Riyad açık 41-24, Şam parçalı bulutlu 28-16, Tahran parçalı bulutlu 28-18, Taşkent parçalı bulutlu 20-10, Tiflis sağanak yağışlı 21-11 ve Tokyo parçalı bulutlu 21-14 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika'da Cezayir sağanak yağışlı 32-22, Kahire parçalı bulutlu 31-19, Melbourne sağanak yağışlı 21-8, Montreal sağanak yağışlı 18-7, New York parçalı bulutlu 25-14, Sydney sağanak yağışlı 20-14 ve Washington parçalı bulutlu 28-14 derece. Avrupa'da Türklerin yaşadığı yerlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 22-10, Frankfurt sağanak yağışlı 22-7, Gümülcine parçalı bulutlu 24-12, Kırcaali parçalı bulutlu 23-10, Köln sağanak yağışlı 21-11, Komrat parçalı bulutlu 23-10, Köstence parçalı bulutlu 22-11, Münih sağanak yağışlı 21-9, Podgorica parçalı bulutlu 27-12, Selanik parçalı bulutlu 23-11, Şumlu parçalı bulutlu 21-8, Traklia parçalı bulutlu 22-10, Valkaneş parçalı bulutlu 23-11, Zenitsa parçalı bulutlu 23-8, Gazimogas'a gök gürültülü sağanak yağışlı 27-16, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25-19, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-15 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 27-12 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerdeki hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Sayın dinleyiciler, son 24 saatte düşen yağış miktarlarını aktarıyoruz. Hatay Samandağ 27 kilogram, Sivas Ulaş Yağ Donduran Geçidi 24 kilogram, Konya Hadim Dedemli Holdanlar 22 kilogram, Aksaray Borucu Köyü 18 kilogram, Karaman Bucak Kışla Beldesi 16 kilogram, Isparta Aksu Anamas 15 kilogram, Adana Karataş 15 kilogram, Nevşehir Gülşehir Gökçe Toprak Köyü 13 kilogram, Tunceli Ovacık 12 kilogram, Mersin Mut Kızılalan Mevki 11 kilogram, Ağrı Patnos 11 kilogram, Erzurum Pazaryolu 10 kilogram, Gümüşhane Sungurbeyli Köyü 9 kilogram, Antalya Kumluca Aktağ Kovacak Mevki 8 kilogram, Bayburt Taşçılar Köyü 8 kilogram, Bingöl Yayladere 8 kilogram, Elazığ Ağın 8 kilogram, Diyarbakır Dicle 7 kilogram, Erzincan Kemaliye 7 kilogram, Malatya Doğanşehir 5 kilogram, Adıyaman Çelikan Pınarbaşı 5 kilogram, Kayseri Tomarza 5 kilogram, Artvin Yusufeli Dokumacılar Köyü 5 kilogram, Siirt Eru 4 kilogram, Batman Gercüş 3 kilogram, Sinop Erfelek 3 kilogram, Kars Susuz 3 kilogram, Iğdır Tuzluca 3 kilogram, Giresun Çanakçı 3 kilogram ve son olarak Niğde Altunhisar 3 kilogram olarak kaydedildi. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerde son 24 saatte metrekare başına düşen yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Nüfus yoğunluğunun artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri dünyanın doğal dengesini bozmakta ve iklim değişikliği oluşmaktadır. İklim değişikliği fırtınalar, kuraklık, seller ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi felaketlere yol açmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yol ormanlardır. Ormanlar atmosferdeki karbondioksit gazını hapseder ve oksijene dönüştürür. Ancak orman yangınları sırasında atmosfere zehirli gazlar karışmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede orman tahribatını azaltmak ve orman yangınlarını önlemek bir diğer etkili yoldur. Unutmayalım, varlığı arttıkça çevresine zarar vermeyen tek doğal kaynak ormandır. İnsanlar oksijene, vatanlar ormana muhtaçtır.
1: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

ve gökürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gökürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli 22, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 30, Denizli 26, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 25, Muğla 26 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 26, Antalya 28, Burdur 21, Hatay 24, Isparta 21, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 17, Sivas 17 ve Yozgat 15 derece olacak. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 21, Bolu 19, Düzce 21, Karabük 22, Kastamonu 17 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18, Artvin 19, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 18 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16, Ardahan 16, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 19, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 18, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 21, Şırnak 19 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 25, Batman 22, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 19 derece.

Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyli parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar az bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar az bulutlu, güneyinde parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan öğle 12'ye kadar sağanak yağışlı. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar parçalı bulutlu. Gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, Akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar yarım ila 1,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında SpaceX yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicol'u kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki çalışmaları ve uydu projeleri ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına izin vermediklerini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun gündemle başladı sayın dinleyiciler. Genel kurulun ilk gündem maddeleri arasında Türk Kızılay Kanunu'na ilişkin düzenleme bulunuyor. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak izleme komisyonuyla 13. yargı paketi de gündemde olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşması için yürütülen çalışmaların sonuna gelindiğini açıkladı. Riyad'daki toplantılarda bölgesel güvenlik ve ortak savunma konuları ele alındı. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle ABD'deki üslere çekildiğini açıkladı. Ekonomide yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0.05 düşüşle 12.437 puandan başladı. Piyasalarda bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu takip ediliyor. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri ele alınıyor sayın dinleyiciler. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Ve spor. A milli futbol takımının İtalya karşılaşmasının ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada 3. eleme turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11'de gerçekleştirilecek. Voleybolda ise bugün önemli bir karşılaşma oynanacak. Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası kadınlar finalinde Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki mücadele saat 18'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genişletme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sayın dinleyiciler, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çalışın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot

0: Yusuf Şahol. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun Beethoven'da bildiğimi için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz ile Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Muğla türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Rüştü Gür'den alınan bir zeybek havasıyla başlıyoruz programımıza. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Muğla Bodrum'dan derlemiş. Çökertmeden çıktım, başım selamet. Bitez yalısına vardım, koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Erol Köker'den dinliyoruz.

Sümer Özgü'den dinleyeceğimiz türküyü Nazmi Yükselen, Mustafa Bacaksız'dan alıp Muğla Milas'tan repertuara kazandırmış. Bodrumlular erken biçer ekini, feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi? Nasıl astın Mefaret Hanım kendi kendini? Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini.

Muğla türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Orhan Akalmaz'dan dinleyeceğimiz türküyü Nazmi Yüksel'in repertuara kazandırmış. Çıktım Belen kahvesine baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı dam oynamaya. Ormancı gelir gelmez yıkar masayı. Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı.

Muzaffer Sarı Sözen'in Galip Bilgili ile Raziye Gülten'den derlediği türküyü Şahin Gültekin'den dinliyoruz. Ferai'dir kızın adı Ferai. Türkmen kızı katarlamış mayayı.

Programımız Turgay Başaylı'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Hande Özbay, yöre ekibinden repertuara kazandırmış. Şumuğla'nın çamları, Balkanlara boyanmış Kerimoğlu'nun her yanları.

İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Ali Rıza Zorlu'dan alıp Muğla Ula'dan derlediği bir türküyle programımız devam edecek. Bu türküyü Tolga Sağ'dan dinliyoruz. Bağlamam var 3 telli, borcum var 550. Gitti de yörük kızı gelmedi, kocaya vardı besbelli.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Muğla türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Tolga Çandar'dan dinleyeceğimiz bir türküyle noktalayacağız. Türküyü Erdem Çalışkanel, Bahattin Koç'la Ender Kasal'dan alıp Muğla Bodrum'dan derlemiş. Demirciler demir döver tunç olur, sevip sevip ayrılması güc olur. Programı hazırlayan ve sunan benim Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla

Kars, Ağr ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli 22, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 30, Denizli 26, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 25, Muğla 26 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 26, Antalya 28, Burdur 21, Hatay 24, Isparta 21, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 17, Sivas 17 ve Yozgat 15 derece olacak. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 21, Bolu 19, Düzce 21, Karabük 22, Kastamonu 17 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18, Artvin 19, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 18 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16, Ardahan 16, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 19, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 18, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 21, Şırnak 19 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 25, Batman 22, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 19 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarıyla öğle saatlerinden itibaren genelinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında SpaceX yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicol'u kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki çalışmaları ve uydu projeleri ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına izin vermediklerini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun gündemle başladı sayın dinleyiciler. Genel kurulun ilk gündem maddeleri arasında Türk Kızılay Kanunu'na ilişkin düzenleme bulunuyor. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak izleme komisyonuyla 13. yargı paketi de gündemde olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşması için yürütülen çalışmaların sonuna gelindiğini açıkladı. Riyad'daki toplantılarda bölgesel güvenlik ve ortak savunma konuları ele alındı. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor sayın dinleyiciler. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle ABD'deki üslere çekildiğini açıkladı. Ekonomide yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29.73'e gerilediğini belirterek kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri ele alınıyor sayın dinleyiciler. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Ve spor. A milli futbol takımının İtalya karşılaşmasının ardından gözler Zira Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada 3. eleme turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11'de gerçekleştirilecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genişletme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sayın dinleyiciler, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 20-13, Atina parçalı bulutlu 28-15, Belgrad parçalı bulutlu 25-13, Berlin sağanak yağışlı 20-11, Helsinki sağanak yağışlı 15-8, Kiev parçalı bulutlu 20-11, Kopenhag sağanak yağışlı 17-12, Londra sağanak yağışlı 22-11, Madrid sağanak yağışlı 23-14, Moskova parçalı bulutlu 15-10, Paris sağanak yağışlı 24-10, Priştina parçalı bulutlu 24-8, Roma parçalı bulutlu 26-20, Saraybosna parçalı bulutlu 24-7, Sofya parçalı bulutlu 23-11, Tiran parçalı bulutlu 26-11, Varşova parçalı bulutlu 19-9, Viyana parçalı bulutlu 23-11 ve Zürih sağanak yağışlı 22-8 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 23-16, Aşgabat parçalı bulutlu 21-11, Nur Sultan sağanak yağışlı 16-7, Bağdat açık 38-24, Bakü sağanak yağışlı 22-16, Bişkek parçalı bulutlu 25-11, Duşanbe parçalı bulutlu 24-15, Kabil parçalı bulutlu 26-14, Kerkük sağanak yağışlı 35-23, Kuveyt açık 35-28, Medine açık 42-30, Mekke açık 41-27, Riyad açık 41-24, Şam parçalı bulutlu 28-16, Tahran parçalı bulutlu 28-18, Taşkent parçalı bulutlu 20-10, Tiflis sağanak yağışlı 21-11 ve Tokyo parçalı bulutlu 21-14 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika'da Cezayir sağanak yağışlı 32-22, Kahire parçalı bulutlu 31-19, Melbourne sağanak yağışlı 21-8, Montreal sağanak yağışlı 18-7, New York parçalı bulutlu 25-14, Sydney sağanak yağışlı 20-14 ve Washington parçalı bulutlu 28-14 derece. Avrupa'da Türklerin yaşadığı yerlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 22-10, Frankfurt sağanak yağışlı 22-7, Gümülcine parçalı bulutlu 24-12, Kırcaali parçalı bulutlu 23-10, Köln sağanak yağışlı 21-11, Komrat parçalı bulutlu 23-10, Köstence parçalı bulutlu 22-11, Münih sağanak yağışlı 21-9, Podgorica parçalı bulutlu 27-12, Selanik parçalı bulutlu 23-11, Şumlu parçalı bulutlu 21-8, Traklia parçalı bulutlu 22-10, Balkaneş parçalı bulutlu 23-11, Zenitsa parçalı bulutlu 23-8, Gazimogas'a gök gürültülü sağanak yağışlı 27-16, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25-19, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-15 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 27-12 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerdeki hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktardık.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza, kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Selevkos İmparatorluğu'nun başkenti Antakya ve antik kent Zeykuma'yı anlatmaya çalışacağız sizlere.

Antakya. Seleukos 1. Nikator, Tigris günümüzdeki adıyla Dicle Havzası'nda bulunan yönetim merkezini krallığın daha stratejik bir bölgesine taşımak ister. Bu nedenle M.Ö. 300 yılının Nisan ayında kendi adını taşıyan Seleukia Piera, bugünkü adıyla Antakya'nın kazası olan Samanda, daha eski adıyla Süveydiye şehrini kurar. Ancak kısa bir süre sonra yeni başkentin Seleukos Krallığı için sahip olması gereken bazı niteliklerden yoksun olduğu ortaya çıkar. Seleukia Piera'dan krallığın egemenliği altında bulunan Küçük Asya Fırat Havzası ve Güney Suriye bölgelerinin kontrol altında tutulması zordur. Seleukia Piera'nın deniz tarafından gelecek saldırılara açık olmasından dolayı daha içerilerde yeni bir başkentin kurulması gerekir. Seleukos 1. Nikator, Seleukia Piera'nın krallığa uygun bir başkenti olmadığına karar verdikten sonra başkent için yeni bir yer aramaya başlar. Önceden mağlup ettiği Antigonos'un yönetim merkezi olan Antigonia'yı başkent yapmaya karar verir. Libanius'un Antakya'nın kuruluşuyla ilgili naklettiği efsaneye göre Seleukos 1. Nikator Antigonia'da Zeus adına kurban kestiği sırada büyük bir kartal gelir ve et parçasını alarak 8 kilometre öteye bırakır. Seleukos 1. Nikator bunu tanrılardan gelen bir işaret sayarak Antigonia'nın 8 kilometre uzağına yeni başkent Antioch kurmaya karar verir ve bu şehri Tanrı Zeus onuruna adar. Milattan önce 300 yılının Mayıs ayında Seleukos 1. Nikator Antigonia kentini yıkarak kentin kalıntılarıyla Antigonia'nın 8 kilometre uzağına Antioch'u, bugünkü Antakya'yı kurmaya başlar. Antioch'un kuruluş yıllarında Seleukos Krallığı'nın yönetim merkezi Seleukia Piera'dır. Seleukos 1. Nikator, Antioch'un yerini belirleyip yapımına başlar. Seleukos 1. Nikator'un mezarının Seleukia Piera'da bulunması ve M.Ö. 285 yılına kadar Seleukia Piera'daki darphanede basılan gümüş paraların Antioch darphanesinde basılan paralardan büyük olması, M.Ö. 285 yılına kadar Seleukos Krallığı'nın başkentinin Seleukia Piera olarak kaldığını kanıtlar. Seleukos 1. Nikator'un ölümünden sonra hükümdar olan oğlu 1. Antiochos Soter döneminde ise yönetim merkezi Seleukia Piera'dan Antioch'a taşınır. Bundan böyle Antioch, Seleukos Krallığı'nın yeni ve son başkenti olur. Seleukos Krallığı'nın başkenti olan kent kısa zamanda gelişir ve Doğu uygarlığıyla Helenizm arasında bir sentez görevi görür. Suriye'den Hindistan'a kadar uzanan geniş topraklar üzerine krallığını kurmuş olan 1. Seleukos Nikator tarafından 16 tane Antioch, 5 tane Laodikya, 9 tane Seleukia, 3 tane Apamia kurulur. Seleukia kendi adı, Antioch babasının adı, Apamia karısının adı ve Laodikya annesinin adı verilerek kurulmuş olan kentlerdir. Habibi Necar Dağı eteklerinde kurulup Seleukos Krallığı'nın merkezi olan Antakya, aynı adla kurulan diğer 16 Antioch'tan Asi üzerindeki Antioch veya Defne yakınındaki Antioch adıyla ayrılır. Zeugma, Gaziantep bir ili Nizip ilçesinin 10 kilometre doğusundaki Belkıs köyünde Fırat Irmağı kıyısında Zeugma antik kenti bulunur. Tarih öncesi çağlardan beri kesintisiz iskan gösteren bu yerleşimin önemi, Fırat Irmağı'nın en kolay geçit verdiği iki noktadan birinde olmasıdır. Zeugma adı, köprübaşı veya geçit yeri gibi bir anlam taşır.
Yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan bu antik kentin 1/3'ü Birecik Barajı suları altında kalır. Kent Helenistik dönemin önemli bir ticaret merkezidir. Bölgenin Roma İmparatorluğu egemenliğine girmesinden sonra burada 4. Lejyon olarak adlandırılan askeri garnizonun yerleşmesiyle kentin önemi artar. Zeykuma'da ticaretin ilerlemesiyle sanatsal etkinlikler artıp kültürel bir gelişme sağlanır. Antakya'dan Çin'e uzanan İpek yolunun Zeykuma'dan geçmesi, Samsat'tan ırmak yoluyla ticaret yapılması, 4. garnizonun burada konuşlandırılması sonucunda tüccarların kente yerleştiği ve Fırat manzaralı teraslara villalarını yapmış oldukları anlaşılır. Kentte gelişmiş bir sınır ticareti ve buna bağlı olarak büyük bir gümrük kurulur. İskele üstü olarak adlandırılan tepede bir arşiv odasında 65 bin adet mühür baskısının ele geçmiş olması bu kanıyı güçlendirir. Papirus, parşömen, para torbaları ve gümrük balyalarını mühürlemede kullanılan bu mühür baskıları Zeykuma'da hem güçlü bir haberleşme ağının hem de gelişmiş bir ticaretin varlığını gösterir. Büyük İskender'in generallerinden 1. Selekos Nikator, M.Ö. 300'de Zeykuma'nın ilk yerleşimi olan Selevkiya Efrates kentini kurar. Antik çağın önemli gezgin tarihçilerinden biri olan Amasyalı Strabon, buranın Komagene'nin 4 önemli kentinden biri olduğunu ve burada ticaretin yapıldığını bildirir. Kent M.Ö. 64'te Roma İmparatorluğu'nun topraklarına katılır. Adı geçit köprü anlamına gelen Zeykuma biçiminde değiştirilir. Milattan sonra 256'da Sasani kralı Şapur Zeykuma'yı ele geçirir. Kentte önemli tahribat olur. Bu tarihten itibaren Zeykuma bir daha kendini toparlayamaz, Roma dönemindeki görkemine ulaşamaz. Bölgeyle birlikte kentte milattan sonra 4. yüzyılda geç Roma, milattan sonra 5 ve 6. yüzyıllardaysa erken Bizans egemenliği görülür. 7. yüzyıldaki Arap akınları sonucunda Zeykuma terk edilir. 10. ve 12. yüzyıllar arasında küçük bir Abbasi yerleşimi görülür. 17. yüzyıldaysa günümüzdeki Belkıs köyü kurulur. Kazılara 1987 yılında Gaziantep Müze Müdürlüğü tarafından Belkıs Tepesi'nin güneyinde başlanır. Ana kayaya oyulmuş oda mezar ve önünde yapılan bu kazıda kaçakçılardan arta kalan çok sayıda heykel bulunarak Gaziantep Müzesi'ne taşınır. 1992 ile 1997 yılları arasındaki kazılarda Dionysos ve Ariadne'nin düğünü sahneli taban mozaiği bir villa tamamen, diğer bir villa ise kısmen açığa çıkarılır. Villanın merkezinde iç avlu içinde tabanı geometrik desenli mozaik döşenmiş sütunlu bir havuz vardır. Zemin kat odaları bu avluya açılır. Bu havuzun güneyindeki dikdörtgen planlı salonun tabanı, Dionysos ve Ariadne'nin düğününün resmedildiği bir mozaikle döşenir. Bu mozaiğin 1/3'lük parçası 1998 yılında yerinden sökülerek çalınır. 1993 ile 1994 yıllarında Birecik Barajı'nın yapımı nedeniyle yukarı terastaki Roma villasını genişletme çalışmaları dışında Şelte Deresi'nde daha önceki yıllarda açılmış bir kaya mezarı önündeki terasta dizili olan kartal ve yün sepeti kabartmalı mezar stelleri, Çimlitepe mevkiinde tonozlu bir mezarın önünde yer alan başı kesilmiş heykel ve Ayvaz Tepesi'nin kuzeybatısında mevsim tanrıçalı resimli taban mozaiği kaldırılarak Gaziantep Müzesi'ne taşınır. Gaziantep Müzesi'nin yaptığı kurtarma kazılarına 1993 yılında Batı Avustralya Üniversitesi'nden Profesör Doktor David Kennedy de katılır. Bu kazıda Kelek Ağzı mevkiinin doğusundaki tepede ulaşılan ilk Roma villasının taban mozaik döşemesinin kaçakçılar tarafından sökülmüş olduğu görülür. Arta kalan harflerden
Burada sökülen resimlerin ölümsüz iki aşık Meteoks ve Partenope'ye ait olduğu yapılan araştırmada sonucunda eserlerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel Menil koleksiyonunda bulunduğu saptanır. Meteoks ve Partenope mozaiği Kültür Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda Haziran 2000'de Gaziantep Müzesi'ne iade edilir. 1996 yılında Birecik Barajı gövde duvarının temel kazısı sırasında bazı mozaik parçalarına rastlanması üzerine çalışma durdurularak bu alanda arkeolojik kazı yapılır. Bu kazılarda Belkıs kent sınırının doğuda Belkıs köyüyle sınırlı olmadığı, köyün yaklaşık 1 kilometre doğusuna doğru uzandığı saptanır. Burada yapılan Roma hamamı kazısında bir külhan, 3 kalidaryum, 3 tepidaryum odasıyla 2 havuz, 2 frigidaryum ve 2 apoteryum odası, bir soğuk su havuzuyla bir latrinadan oluşan hamam yapısının temelleri bulunur. Hipokavst sistemi, taban mozaikleri, su künkleri, su dağıtım deposunun kaidesi ortaya çıkarılıp plana alınır. Duvarların hemen tamamı yok olmuş, temel üstünde ancak 30 ila 40 santimetrelik bir kısmı kalmıştır. 1996-1998 yıllarındaysa Fransa Nantes Üniversitesi'nden Dr. Catherine Abadi-Reynal sorumluluğundaki bir ekibin katılımıyla kurtarma kazılarına devam edilir. Bu kazıyla birlikte Zeugma bütünüyle ele alınır. Kelek ağzı mevkiinde yerleşim katları ve kanalizasyon sistemi ortaya çıkarılır. Halme deresinde Roma, Bizans evleri ve blok kesme taşlarla örülmüş kanalizasyon, Bahçedere mevkiinde zeytinyağı atölyesi açığa çıkarılır. Belkıs kentini güneydoğu, güney, batı ve kuzeydoğudan yarım ay biçiminde saran nekropolisteki mezarların tespiti yapılır. Kelek ağzı üstü mevkiindeki birinci yerleşim terasında yapılan kurtarma kazısında bir binanın 3 odası ve 2 havuzu açığa çıkarılır. İç avlu merkezindeki sütunlu havuzun taban mozaiğinde ortada Okenos ve Tetis'in büstleri, aralarındaysa ırmak canavarı yer alır. Üç köşesinde yunus balığı üstüne binmiş, birbirine sırtı dönük yerleştirilen Eros betimleri vardır. Sol üst köşede ise Pan balık tutar. Kalker ana kaya olması sebebiyle Fırat Irma, birinci terasın yaklaşık yarısını eritir. Zeugma'nın ne kadar önemli ve hareketli bir şehir olduğunu ele geçen bu mozaiklerden başka, İskeleüstü tepesinde bulunan Roma arşivi kanıtlar. Arşiv olduğu anlaşılan mekanda toplam 65 bin adet mühür baskısı ele geçer. Bu sayı diğer antik kentlerin tamamında bulunan mühür baskılarından ve Bulla'dan daha çoktur. Üzerinde resimler olan mühür baskıları, papirus, parşömen gibi dokümanların, değerli eşyaların konulduğu torbaların, yiyecek içecek kaplarının, gümrük balyalarının mühürlenmesinde kullanılır. Bu mühürler posta gönderilerinin alındı veya malzemelerinin açıldığı kanıtı olarak arşiv odasında korunur. Ekim 1999 ile 20 Haziran 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmaların ilk bölümünde mezarlık üstü mevkiinde iki Roma villası tümüyle gün ışığına çıkarılır. Milattan sonra 256'daki Sasani saldırısı nedeniyle yangın katının altında kalan bu villalar, önce birinci katın eriyen kerpiç duvarları, daha sonra da yukarı teraslardan akıp gelen 3 metre kalınlığındaki erozyon toprağıyla örtülerek günümüze kadar korunur. Bu sebeple oda içlerinde çok sayıda sikke, bronz şamdan, bronz ve pişmiş topraktan yapılmış kandil ve çömlek bulunur. Ayrıca mozaikler ve freskler sapasağlam ele geçer. Tonozlu kilerin ön kısmındaki iri erzak küplerinin arasında bronz Mars heykeli sırt üstü yatık biçimde bulunur. Anılan villalarda yemek ve dinlenme odaları, sütunlu havuzlar, hazneli çeşmeler, kiler, mutfak ve ana kayaya oyulmuş sarnıçlar gün ışığına çıkarılır. Villalarda 4 adet sütunlu havuz ve hazneli çeşme ele geçer. Çeşmelerin haznesinin biri mermerle kaplanmış, bir diğerine ise mermer görünümlü freskler yapılmıştır. Ayrıca çeşmelerin ikisinde birbirinin benzeri
ağzında suyun aktığı boruyu tutan bronz aslan başı bulunur. Çeşme haznesine dolan su sığ havuza tahliye edilerek taban mozaiğine canlı bir görüntü verir. Korint mimarlık düzeni ağırlıklı sütun başlığına yumurta dizisi ve İyon kimatyonu yerleştirilip dor sütun başlıklarına ise kuşak ve yumurta dizisi yapılmıştır. Villaların temiz suyu pişmiş topraktan yapılıp künklerle ve içi sıvalı kapak taşlı kanallarla sağlanır. Atık suysa kaba yontulu taşlarla örülüp 30'a 60 cm boyutlarında kanallarla tahliye edilir. Villaların zemin kat duvarları kesme taş bloklarıyla, birinci kat duvarları ise kerpiçle örülüdür. Sadece kiler, mutfak, depo gibi yerlerde köşe ve duvar ortalarında kesme taş, aralarındaysa kaba yontulu taş ve çamur kullanılır. Bu villalarda 6 sığ havuz, 3 yemek odası, 4 dinlenme odası, 2 kiler ve 3 soyunma odası olmak üzere toplam 17 taban mozaiği ele geçer. Bunlardan 4 adedi geometrik, diğerleri mitolojik konuludur. Sırasıyla Aşilyus, Musalar, Eros, Priske, Fırat Irmak tanrıları, Tanrıça Demeter, Dionysos, Telete, Skirtos, Perseus, Andromeda, Satyros kılığındaki Zeus'la, Antiope, Galatya, Tanrı Poseidon, Okenos, Tetis, Dionysos'la Ariadne, Venüs'ün doğuşu ve Satyros'la Antiope mozaiği, içinde bulundukları mekanın mimarisi, freskleri ve buluntuları ile birlikte kaydedilip Gaziantep Müzesi'ne kaldırılır. İyi durumdaki mozaiklerden birinde Fırat Irmağı'nın tanrısı Efrates bir kline yani kanepe üzerine uzanmış, dirseğinin altındaki testiden Fırat akmakta ve sulanan topraktan yeşillikler fışkırmaktadır. Fırat'ın çevresine sunduğu bolluk ve bereket bir diğer mozaiğe de konu olur. 3000 ırmak tanrısının kralı Akhelos, yemişler ve meyveler saçan bereket boynuzuyla birlikte betimlenir. Fırat çevresinde yetişen üzüm, armut, incir, nar, yeni dünya gibi meyvelerin resimleri bu bordürde bereket boynuzu ve dallarla çevrilerek resmedilir. Villaların oda duvarları zengin motifli fresklerle süslüdür. Bu fresklerde tanrıça, tanrı, erkek, kadın, tavus kuşu, ördek, yılan ve kelaynak kuşları betimlerinin yanı sıra geometrik desenli resimler de bulunur. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda, bu hafta Selevkos İmparatorluğu'nun başkenti Antakya ve antik kent Zeugma'yı anlatmaya çalıştık sizlere. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli 22, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 30, Denizli 26, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 25, Muğla 26 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 26, Antalya 28, Burdur 21, Hatay 24, Isparta 21, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 17, Sivas 17 ve Yozgat 15 derece olacak. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 21, Bolu 19, Düzce 21, Karabük 22, Kastamonu 17 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18, Artvin 19, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 18 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16, Ardahan 16, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 19, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 18, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 21, Şırnak 19 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 25, Batman 22, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 19 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, milli mücadelemizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle, İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum, ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun gündemle başladı. Genel kurulun ilk gündem maddeleri arasında Türk Kızılay Kanunu'na ilişkin düzenleme bulunuyor. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak izleme komisyonuyla 13. yargı paketi de gündemde olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşması için yürütülen çalışmaların sonuna geldiğini açıkladı. Riyad'daki toplantılarda bölgesel güvenlik ve ortak savunma konuları ele alındı. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle Amerika'da küslere çekildiğini açıkladı. Ekonomideki yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29,73'e gerilediğini belirterek kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,05 düşüşle 12.437 puanla başladı. Piyasalarda bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu takip ediliyor. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri de ele alınıyor. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Ve son olarak spor. A milli futbol takımının İtalya karşılaşmasının ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada 3. elimi turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11'de gerçekleştirilecek. Voleybolda ise bugün önemli bir karşılaşma oynanacak. Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası Kadınlar finalinde Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki mücadele saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz ile Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 27, Antalya Finike 27, Muğla Fethiye 27, Mersin Anamur 26, Mersin Yenişehir 26, Antalya Kaş 26, Muğla Datça 24, Hatay İskenderun 24, Muğla Bodrum 24, Van Gevaş 23, Artvin Hopa 23, Rize 23, İzmir Konak 22, İzmir Dikili 21, Aydın Kuşadası 21, Samsun Atakum 21, Trabzon Ortahisar 20, Giresun 20, Sinop 20, Çanakkale 20, İstanbul Sarıyer, Kumköy, Kilyos 20, Tekirdağ Süleymanpaşa 20, Ordu Altınordu 20, Bartın 19, Düzce Akçakoca 19, Bitlis Adilcevaz 19, Bitlis Tatvan 19, İstanbul Tuzla 19, Van Tuşba 18, Kastamonu İnebolu 18 ve son olarak Kastamonu Cide 18 derece olarak ölçülmüştür.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 30, Denizli 26, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 25, Muğla 26 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 26, Antalya 28, Burdur 21, Hatay 24, Isparta 21, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 17, Sivas 17 ve Yozgat 15 derece olacak. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 21, Bolu 19, Düzce 21, Karabük 22, Kastamonu 17 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18, Artvin 19, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 18 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16, Ardahan 16, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 19, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 18, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 21, Şırnak 19 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 25, Batman 22, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 19 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arası sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3

ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale-Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.
Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, kuzeyinde 1 ila 2 metre görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun gündemle başladı. Genel kurulun ilk gündem maddeleri arasında Türk Kızılay Kanunu'na ilişkin düzenleme bulunuyor. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak izleme komisyonuyla 13. yargı paketi de gündemde olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşması için yürütülen çalışmaların sonuna geldiğini açıkladı. Riyad'daki toplantılarda bölgesel güvenlik ve ortak savunma konuları ele alındı. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle Amerika'da küsleri çekildiğini açıkladı. Ekonomideki yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29,73'e gerilediğini belirterek kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,05 düşüşle 12.437 puanla başladı. Piyasalarda bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu takip ediliyor. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri de ele alınıyor. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Ve son olarak spor. A milli futbol takımının İtalya karşılaşmasının ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada 3. elime turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11'de gerçekleştirilecek. Voleybolda ise bugün önemli bir karşılaşma oynanacak. Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası kadınlar finalinde Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki mücadele saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı? Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı? Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı? Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı? Üzülme.

şahım, bu en güzel çağda yas mı tutacaktık? Bizde mi böyle, böyle olacaktık? Bu en güzel çağda yas mı tutacaktık?

Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-20 derece, Atina az bulutlu 16-28, Belgrad az bulutlu 25-12, Helsinki az bulutlu 5-11, Kopenhag sağanak yağışlı 9-15, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 13-24, Moskova az bulutlu 10-16, Paris sağanak yağışlı 11-19, Priştine az bulutlu 10-24, Roma çok bulutlu 16-25, Saraybosna az bulutlu 8-18, Sofya az bulutlu 10-23, Tiran az bulutlu 13-26, Varşova çok bulutlu 13-19, Viyana az bulutlu 12-24, Zürih parçalı bulutlu 9-21 derece, Amman az bulutlu 14-27, Aşgabat az bulutlu 15-25, Bağdat az bulutlu 24-35, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-23, Bişkek az bulutlu 5-17, Duşanbe parçalı bulutlu 13-26, Kabil az bulutlu 12-26, Kerkük parçalı bulutlu 22-31, Kuveyt az bulutlu 29-38, Medine parçalı bulutlu 28-40, Mekke az bulutlu 29-39, Riyad az bulutlu 25-39, Tahran az bulutlu 21-30, Taşkent az bulutlu 11-23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22, Tokyo az bulutlu 17-23 derece, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Kahire az bulutlu 18-30, Melbourne az bulutlu 6-17, Montreal yağmurlu 8-16, New York az bulutlu 9-19, Sydney az bulutlu 13-18, Washington az bulutlu 7-22 derece, Çadırlıngı az bulutlu 12-23, Frankfurt az bulutlu 9-22, Gümülcine az bulutlu 13-23, Köln parçalı bulutlu 9-21, Komrat parçalı bulutlu 10-23, Köstence az bulutlu 10-21, Münih çok bulutlu 9-22, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26, Selanik az bulutlu 13-23, Şumna az bulutlu 9-23, Taraglia parçalı bulutlu 11-23, Balkaneş parçalı bulutlu 12-23, Zenitsa az bulutlu 9-22, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Güzelvurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Sayın dinleyiciler, son 24 saatte düşen yağış miktarlarını aktarıyoruz. Hatay Samandağ 27 kilogram, Sivas Ulaş Yağ Donduran Geçidi 24 kilogram, Konya Hadim Dedemli Holdanlar 22 kilogram, Aksaray Borucu Köyü 18 kilogram, Karaman Bucakkışla Beldesi 16 kilogram, Isparta Aksu Anamas 15 kilogram, Adana Karataş 15 kilogram, Nevşehir Gülşehir Gökçe Toprak Köyü 13 kilogram, Tunceli Ovacık 12 kilogram, Mersin Mut Kızılalan Mevki 11 kilogram, Ağrı Patnos 11 kilogram, Erzurum Pazaryolu 10 kilogram, Gümüşhane Sungurbeyli Köyü 9 kilogram, Antalya Kumluca Akdağ Kovacak Mevki 8 kilogram, Bayburt Taşçılar Köyü 8 kilogram, Bingöl Yayladere 8 kilogram, Elazığ Ağın 8 kilogram, Diyarbakır Dicle 7 kilogram, Erzincan Kemaliye 7 kilogram, Malatya Doğanşehir 5 kilogram, Adıyaman Çelikan Pınarbaşı 5 kilogram, Kayseri Tomarza 5 kilogram, Artvin Yusufeli Dokumacılar Köyü 5 kilogram, Siirt Eruh 4 kilogram, Batman Gercüş 3 kilogram, Sinop Erfelek 3 kilogram, Kars Susuz 3 kilogram, Iğdır Tuzluca 3 kilogram, Giresun Çanakçı 3 kilogram ve son olarak Niğde Altunhisar 3 kilogram olarak kaydedildi. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerde son 24 saatte metrekare başına düşen yağış miktarlarını aktardık.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli 22, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 30, Denizli 26, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 25, Muğla 26 ve Uşak

Marmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 17, Sivas 17 ve Yozgat 15 derece olacak. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 21, Bolu 19, Düzce 21, Karabük 22, Kastamonu 17 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18, Artvin 19, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 18 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16, Ardahan 16, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 19, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 18, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 21, Şırnak 19 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 25, Batman 22, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 19 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, milli mücadelemizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle, İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum, ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun gündemle başladı. Genel kurulun ilk gündem maddeleri arasında Türk Kızılay Kanunu'na ilişkin düzenleme bulunuyor. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak izleme komisyonuyla 13. yargı paketi de gündemde olacak. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle Amerika'da küslere çekildiğini açıkladı. Ekonomideki yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29,73'e gerilediğini belirterek, kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,05 düşüşle 12.437 puanla başladı. Piyasalarda bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu takip ediliyor. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri de ele alınıyor. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Ve son olarak spor. A milli futbol takımının İtalya karşılaşmasının ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada 3. eleme turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11'de gerçekleştirilecek. Voleybolda ise bugün önemli bir karşılaşma oynanacak. Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası kadınlar finalinde Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki mücadele saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Havanın kokusunu sesimizden duyduğunuz tek radyo istasyonu Meteoroloji'nin Sesinde. Havayı yoğun bir şekilde solumaya, yaşamaya, hissetmeye, en önemlisi de uzmanlarımızla konuşmaya başlayacağız. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bu saatimizin bağlantıları Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri olacak. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. Tarihte bugün köşesini bu saat diliminde İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da ikinci saat sizlerle paylaşacağız. 18 sonrasında güzel programlarımız var. Gece yarısından sonra bazı programların tekrarları oluyor. Onları da hatırlatmakta fayda görüyoruz. Önümüzdeki 3 günün hava durumunu paylaşacağız. Uyarılarımız var, yine hatırlatalım. Bunun yanı sıra yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de sizlerle paylaşacağız kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın da nabzını tutacağız. Tarihte bugün köşemizde şöyle geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. 6 Ekim'de neler yaşanmış sizlerle paylaşalım. 1860 yılında 2. Afyon Savaşı'nda İngiliz ve Fransız orduları Çin'in başkenti Pekin'e girmiş. 1907'de İstanbul'da ilk otomobil Beyoğlu'nda görülmüş. 1908 yılında Türklerle Yunanlar arasında 10 yıllık iç savaşın ardından Girit Devleti Yunanistan'a katılma kararı almış. 1917 yılında Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığından istifa ettiğini Enver Paşa'ya bildirmiş. 1923'te damat Ferit Paşa Fransa'nın Nice kentinde ölmüş. 1926'da Kayseri'de ilk uçak fabrikası kurulmuş. 1923 yılında İstanbul düşman işgalinden kurtulmuş. 1973'te Arap ülkeleriyle İsrail arasında Yom Kippur Savaşı başlamış. 1986'da TRT 2 kültür ve sanat ağırlıklı yayın yapmak üzere resmen açılmış. 1987'de Fiji'de Cumhuriyet ilan edilmiş. 1990 yılında SHP Parti Meclisi üyesi İlahiyatçı Bahriye Üçok kargoyla gönderilen bombalı bir paketin patlaması sonucu 71 yaşında hayatını kaybetmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, tarihte bugün köşemizle başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı. Biz de mesajını aktaralım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere milli mücadelemizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Biz de evet bugününüzü kutluyoruz. İstanbul bizi 103'ten dinliyor. Birazdan güzel bir İstanbul şarkısıyla birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Öncesinde Elazığ'dayız. Ayhan Çoban telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Sağ olun. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 11-20, Malatya 11-19, Tunceli 10-20, Bingöl 9-19, Adıyaman 12-23 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yönde, size ve ekibinize iyi yayınlar dileriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz, biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, Elazığ bağlantısıyla başladık. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, 103. yılı düzeltiyorum. Kutlu olsun efendim. İstanbul'a da bu güzel şarkıyı armağan edelim. Işıl Ayman söyleyecek ki burası İstanbul.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda, Meteoroloji'nin sesinde atmosferden haber var programı başladı kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle önümüzdeki 3 günün hava durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Haftanın tam ortasında çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Perşembe gününü paylaşalım. Van bağlantımızda Recep Eyüce yer alıyor. Recep Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Dilara Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için söz sizde.
1: Tabii, aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, yarın öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetle esmesi, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 bofor kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Son olarak il merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Bitlis 6, Hakkari 8, Van 7 ve Muş'ta 9 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim ben de.
0: Sağ olun. Evet, Perşembe gününü paylaşalım. Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'de Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Cuma gününe baktığımızda yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hafta sonunu da paylaşalım. Cumartesi günü yurt genelinde yağış görülmeyecek. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık. Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Kıymetli dinleyicilerimiz, hava sıcaklığı yurdun güney, iç ve doğu kesimlerde artacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Birazdan yerel ve ulusal basında bugün yer bulan meteorolojik hadiselere bakalım. Şimdi bir Ayşegül Aldinç şarkısını Anatolia Rock grubundan dinleyelim. Aleyhimallah.

0: 10. Bölge Müdürlüğümüzdeyiz. Mümin Turan telefon hattımızda, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Zehra Hanım, merhaba.
0: Merhaba, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz.
1: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu. Ordu çevrelerinin bu akşam ilk saatlerde ve yarın ilk saatlerde sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesiminde pus, yer yer sis bekliyoruz. Sıcaklıklar 1 ila 3 derece civarında artacak. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmeye devam edecek. Sıcaklıklar şöyle: Samsun 13-20, Sinop 14-22, Çorum ve Kastamonu 8-18, Ordu 16-19, Tokat 11-19, Amasya ise 11-20 derece. Son tahminler bu yönde Dilara Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri paylaşalım. Sakarya'nın Ada Postası'yla başlayalım. Yağmur yok, bu kez sıcak var başlığıyla bugün yer almış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sakarya için yaptığı tahminlerde bu hafta boyunca pastırma yazı yaşayacağız. Kentte bu hafta yağış beklenmezken hafta ilerledikçe sıcaklıklar yükselerek cuma günü 25 dereceye yükselecek deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer gazetemize bakalım. Bizim Anadolu yerel gazetesinde sıcaklıklar hafta ortasından itibaren artacak. Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren yükselişe geçerek mevsim normallerine dönecek. Bir süredir etkili olan yağışlı sistem ise hafta ortasından itibaren tüm yurdu terk edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre bir süredir etkili olan serin ve yağışlı hava yerini hafta ortasından itibaren daha güneşli ve ılıman bir havaya bırakacak. Haftanın ilk günlerinde Türkiye'nin özellikle iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü yağışlı bir hava hakim olacak. Ankara'da hafta başında 20 derece civarında seyreden en yüksek hava sıcaklığı hafta sonuna doğru 22'ye kadar yükselecek. İstanbul'da hava hafta boyunca sıcaklık 23-27 derece aralığında seyredecek. İzmir'de ise sıcaklıklar 26 ila 28 derece civarında seyredecek. Akdeniz bölgesinde ise hafta sonuna doğru sıcaklıklar yer yer 30 ile 31 derece arasında seyredecek. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir diğer gazetemize bakalım. Bursa'nın Hakimiyet yerel gazetesinde yurt genelinde etkili olan sağanak ve soğuk hava bir süre ara verecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaşılan son tahmin raporlarında sıcaklıkların hafta ortasından itibaren artmaya başlayacağının altını çiziyor. Özellikle cuma gününden itibaren yurdun güney ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 30 ila 33 derecelere kadar çıkacak kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer gazetemize bakalım. Bursa'nın Hayat yerel gazetesinde yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere bu hafta yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dere, hafta başından itibaren hava sıcaklığı ülke genelinde kademeli olarak artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün yurt geneli parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Dere, Akdeniz'in Isparta ve Burdur dışında kalan kesimler, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sinop, Malatya'nın doğusu, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini söylüyor. İstanbul'dayız. Gizem Demirtürk telefon hattımızda, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Bire Hanım.
0: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
2: Yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini bekliyoruz. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. İllerimizde beklediğimiz en düşük ve en yarın için beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: 14-23 İstanbul, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Edirne 10-26, Tekirdağ 13-22, Kırklareli 11-24, Yalova 13-23 derece olacağını bekliyoruz. Denizlerde fırtına beklenmiyor. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Marmara Denizi hava durumu partılı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Biz de teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, İstanbul bağlantımızı sizlerle buluşturduk. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Öncesinde bir Serdar Ortaç şarkısı Semih Cenk yorumuyla geliyor. Mesafe. Mesafe.

0: Eskişehir'deyiz. Suat Yıldırım telefon attığımızda. Suat Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
1: Bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer pusat izinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derecelik artış bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 7'ye 21, Bursa'da 10'a 22, Bilecik'te 8'e 20, Kütahya'da ise 6'ya 22 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeyi aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Evet, Eskişehir bağlantımızı uğurladık. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri paylaşmaya devam edelim. Bursa'nın Yeni Dönem Yerel Gazetesi'nde Bursa'da pastırma sıcakları başlıyor. Bursa'da son günlerde etkili olan serin ve yağışlı havanın ardından sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerinde kentte bugün parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık en düşük 10, en yüksek 22 derece. Yarın 23 dereceye çıkması beklenen hava sıcaklığı Perşembe günü 22 derece seviyesinde seyredecek. Cuma günü ise sıcaklıklarda artış daha belirgin hale gelecek. Bursa'da termometrelerin Cuma günü 25, Cumartesi günü 26 göstermesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları hafta sonuna doğru 14 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, diğer ara başlık yaz havası yaşanacak. Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava hafta ortasından itibaren yerini daha ılık ve güneşli bir havaya bırakacak. Özellikle Perşembe gününden sonra etkisini göstermesi beklenen pastırma sıcakları olarak adlandırılan hava koşullarının hafta sonu boyunca sürmesi öngörülüyor. Türkiye'nin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıkların Cuma gününden itibaren 30 ila 33 dereceye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bursa'da da benzer şekilde sıcaklık artışı görülecek. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yerel olarak devam edecek yağışlar çarşamba gecesi itibarıyla etkisini kaybetmesiyle birlikte ülke genelinde birkaç gün boyunca daha açık ve ılık havanın hakim olması bekleniyor. Seda Nur Güllü kaleme almış haberi biz de sizlerle paylaştık. Birazdan Konya bağlantısındayız. AP Rock grubundan dinleyelim. Haydi gel benimle ol.

0: 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Yıldıray Saka telefon altımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki hemen aktaralım. Bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Konya'nın güneydoğusu ile Niğde çevrelerinin aralıklı yerel olmak üzere sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Gece sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esileceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya, Aksaray ve Karaman'da 9'a 20, Niğde'de ise 7'ye 19 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktarabileceklerim bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, ulusal gazetelerimizden Yeni Şafak'a bakalım. Sıcaklıklar yükseliyor başlığı bugün yer buldu. İstanbul'da yeni haftayla birlikte sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklığın hafta başından itibaren kademeli olarak artarak normaller civarına çıkmasının beklendiğini bildiriyor. Dere, önümüzdeki günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış öngörülmediğini de aktarıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şöyle ulusal gazetelere göz atmak istiyorum. Milliyet gazetesine bakalım. Yağış bitti, güneş açtı başlığıyla bugün yer alıyor. Sıcaklıkların düştüğü, yerel ve sağanakların etkili olduğu haftanın ardından Türkiye güneşli ve açık havanın etkisine giriyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen, özellikle batı bölgelerde yağış beklenmediğini, sıcaklığın hafta sonuna doğru yükselerek Ekim ayı ortalamalarının 3 ila 4 derece üzerine çıkacağını belirtiyor. Şen, yağışlar bu hafta ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de görülecek. Şen'in verdiği bilgilere göre Salı ve Çarşamba günü, bugün ve yarın bölgelerde yağış beklenirken Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'de yağış öngörülmüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta boyunca yağış görülmeyecek. Hafta başında İstanbul'da sıcaklık 22, Ankara'da 20, Antalya ve İzmir'de 27-28 derece civarında olacak. Bugünden itibaren sıcaklıklar 1 ila 2 derece daha yükselecek kıymetli dinleyicilerimiz. Diyarbakır'dayız bu kez. Cahit Eker telefon altımızda, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için söz sizde.
2: Yaptığım son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu olacağı, yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği, yağışların bu akşam saatlerinde Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önceki güne göre 1 ila 2 derece civarında düşüş bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-6 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde yarın için gerçekleşmesi beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminlerimiz şöyle: Diyarbakır 12-23, Şanlıurfa 15-24, Mardin 13-22, Siirt 13-24, Batman 11-24, Şırnak 12 ve 22 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, Diyarbakır bağlantımızı sizlerle buluşturduk. Mebrure ile devam edelim. Orta Kahve şarkısı radyonuzda. Sonrasında Kayseri bağlantımızla bu saatimizi noktalayacağız.

0: 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz de Hakan Kılıç yer alıyor. Hakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
1: İyi günler. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimizde yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, Sivas'ın güney ve doğusu ile Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini öngörmekteyiz. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli eseceğini beklenmektedir. İl merkezlerimizde beklediğimiz gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklık değerleri ise Kayseri 8-19, Kırşehir 9-20, Nevşehir 7-16, Sivas 8-17 ve son olarak Yozgat 8-16 derecedir. Yarın akşama kadar bölgemize ait tahminlerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, ilk saatimizin ilk 8 bağlantısını sizlerle buluşturduk. Uzmanlarımız son değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ocak ayının birinden itibaren şu ana kadar gelen uyarı sayısı 500'dü. 500 nolu uyarımızın periyot süresi bugün 22'de son bulacak. Bir kez daha hatırlatalım. Yurdun doğu kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısını paylaşmıştık. Yurdun doğu kesimlerinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde. Öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli bir şekilde devam edecek. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Evet, 22 sularında uyarının periyot süresi de bitmiş olacak kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle TRT Haber'e baktığımızda sıcak gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik açıklamasını yapıyor. İkinci saatimizde devam edeceğiz son dakika gelişmeleri paylaşmaya. Onun yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bağlantılarını da sizlerle buluşturacağız. İstanbul'un ve başkentin trafik durumuna göz atacağız. 18 sonrasındaki programlarımızı, gece yarısından sonra tekrarlanan programlarımızı da yine hatırlatacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de sizlerle buluşturacağız. Anadolu Rock grubundan bir Harun Kolçak şarkısı, Derman Olayım radyonuzda. Spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte ikinci saatimizde de sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli 22, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 30, Denizli 26, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 25, Muğla 26 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 26, Antalya 28, Burdur 21, Hatay 24, Isparta 21, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli

Yerlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 21, Bolu 19, Düzce 21, Karabük 22, Kastamonu 17 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 18, Artvin 19, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 18 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16, Ardahan 16, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 19, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 18, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 21, Şırnak 19 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 25, Batman 22, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 19 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan,

3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, milli mücadelemizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle, İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum, ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun gündemle başladı. Genel kurulun ilk gündem maddeleri arasında Türk Kızılay Kanunu'na ilişkin düzenleme bulunuyor. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak izleme komisyonuyla 13. yargı paketi de gündemde olacak. Gazze'deki durum yakından takip ediliyor. Birleşmiş Milletler ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısını yinelerken, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İngiltere'deki Amerikan bombardıman uçaklarının İran'dan gelebilecek tehdit ihtimali nedeniyle Amerika'da küslere çekildiğini açıkladı. Ekonomideki yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29,73'e gerilediğini belirterek, kira enflasyonundaki düşüşün de sürmesinin beklendiğini söyledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,05 düşüşle 12.437 puanla başladı. Piyasalarda bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu takip ediliyor. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uydu teknolojileri, uzay araştırmaları ve geleceğin uzay projeleri de ele alınıyor. Türkiye'nin TürkSat 7A projesinde üretim sürecinin Kasım ayında başlaması planlanıyor. Ve son olarak spor. A milli futbol takımının İtalya karşılaşmasının ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada 3. elime turu kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11'de gerçekleştirilecek. Voleybolda ise bugün önemli bir karşılaşma oynanacak. Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası kadınlar finalinde Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki mücadele saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalıyız. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı, tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı, karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı, ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Atmosferden Haber Var programımızın ikinci saatine hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saatimizde de son 8 bağlantımızda uzmanlarımız son değerlendirmelerini bizimle paylaşacak. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte 6 Ekim Salı akşamına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bir kez daha güzel bir akşam diliyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize Adana bağlantımızla başlayacağız. Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. İstanbul'un ve başkentin trafik durumlarını da yine bu saat diliminde sizlerle paylaşacağız. Adana bağlantımızda Adem Şanal yer alıyor. Adem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Diler Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki Diler Hanım. Akdeniz bölgesinde beklentilerimiz şu şekilde olacak. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında 2 ile 4 derecelik artışlar bekliyoruz. Rüzgar genellikle kuzey ve batıdan hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde durum şu şekilde olacak. Adana parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17-28 derece. Mersin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 19-28 derece. Kahramanmaraş parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14-25 derece. Osmaniye parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 16-28 derece. Gaziantep parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 12-23 derece. Kilis parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13-25 derece. Ve Hatay parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14-26 derece olacak. Şimdilik Akdeniz bölgesinden aktaracaklarımız bu kadar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Adem Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Adana bağlantımızla başladık. Şu dakikalarda İstanbul trafiğine bakalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor artık eve dönüş yolculuğunda. İstanbul'da da başkentte de trafik yoğun oluyor şu dakikalarda. En yoğun güzergahlarla başlayalım. Havaalanı Caddesi Yeşilköy-Mahmut Bey bağlantı yolu Yeşilköy-Mahmut Bey ekspres yolu havaalanından Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 49 dakika. TEM'de Kavacık Kavşağı'ndan Çakmak Köprüsü'ne kadar 26 dakikalık bir süreç var. TEM, Sadabat 2 Viyadüğü'nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakasına kadar 33 dakikalık bir süreç var. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Apmasağ'dan TEM Maslak çıkışına kadar 34 dakika. Üsküdar Caddesi Bağdat Caddesi Rahmanlar'dan İdealtepe'ye kadar 30 dakikalık bir süreç var. Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İnönü Caddesi Basın Ekspres yolu Küçükyalı'dan iki tane kavşağına kadar da 39 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Köprülerde şu dakikalarda yoğunluk var. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, TEM'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik durma noktasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde de yoğunluk sürüyor. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hassal'a kadar trafik durma noktasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Bu güzel şarkıyı da size armağan edelim. Özer Atik, Tolga Çevik işbirliğiyle Yalan Sanırım şarkısını sizlerle buluşturuyoruz.

0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Ali Kaplan telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Ankara için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii aktarayım. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmekte. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgenize bağlı illerde gece en düşük ve yarınki en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde olacak. Ankara 9-21, Çankırı ve Kırıkkale 9-22, Bolu 6-20, Zonguldak 12-19, Düzce 10-21, Bartın ve Karabük 9-23. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Birazdan 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile Antalya'da olacağız. Şu dakikalarda haberlere göz atalım. Sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirme yapacak. Ayrıntılar geldiği takdirde program içerisinde sizlerle paylaşacağız. Altın fiyatlarında son duruma bakalım. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar piyasasında standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 610 bin liraya çıktı. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 10-18 Ekim'de Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada festivale 5. kez ev sahipliği yapacak şehirde 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat çalışmalarından çocuk etkinliklerine kadar birçok program düzenlenecek. Diyarbakır'ın surlarla çevrili tarihi merkezi, İç Kale Müze Kompleksi ve kentin farklı kültür sanat mekanları festivalin buluşma noktaları olacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Diyarbakır'ın sahip olduğu köklü kültür ve sanat birikimini festival programının farklı alanlarına taşıyarak şehrin tarihi dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacaklarını belirtiyor. Antalya'dayız. Ercüment Avşar telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Isparta, Muğla, Burzur, Antalya ve Akdeniz için de son değerlendirmelerinizi alalım.
2: Tabii ki bölgemizde hava parçalı bulutlu. Akşam ilk saatler ve yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının önemli değişikliği beklemiyoruz. Rüzgar kuzeyli, öğle saatlerine sahil kesimlerini güneyli yönlerden hafifse zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Merkezlerimizde beklenen hava durumları gece en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde. Antalya parçalı bulutlu olmak üzere minimum 18, maksimum 27 derece. Muğla parçalı bulutlu minimum 13, maksimum 24 derece. Isparta parçalı bulutlu minimum 11, maksimum 23 derece. Burdur parçalı bulutlu minimum 11, maksimum 23 derece olacağını tahmin ediyoruz. Denizlerimizde hava raporu, rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerini güney batı yönlerden 2 ila 4, Bodrum açıkları 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre civarında. Hava parçalı bulutlu, öğle saatleri kıyı kesimi, yer yer mevsimi sağanak yağışlı. Görüş mesafesi iyi, yağış anında orta. Bölgemizle ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ercüment Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun. TRT Haber sayfasındaki sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Bir şarkı arası verelim ve Koray Avcı'ya kulak verelim. İlle de sen diyecek, ardından İzmir bağlantımızla da devam edeceğiz.

0: İkinci meteoroloji bölge müdürlüğümüzle devam ediyoruz. Hakan Doruk telefon hattımızda. Hakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilan Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki. Bu gece ve yarın için bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde buz ve yerel olarak sis görülecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarlar genelde kuzey yönlerden hafif. Yarın öğle saatlerinde orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. İzmir gece 15, yarın 25. Çanakkale gece 13, yarın 25. Manisa gece 13, yarın 26. Aydın gece 15, yarın 29. Ve Balıkesir gece 8 derece, yarın 25 derece. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Çanakkale Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Diğer yer 6 bofor kuvvetli esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Yer yer açıklarında 2,5 metre dolayında olacak. Çeşme Bodrum arasında ise rüzgarlar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 bofor kuvvetli esecek. Dalga yüksekliğimiz 1 ila 2 metre dolayında olacak. Bu akşam için aktaracaklarımız burada sona eriyor. Sizleri yayınlar, dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, TRT Haber sayfasındayız. Kuzey Kore, Güney Kore'nin 21 Eylül'de iki ülkeye ayıran askerden arındırılmış bölgede yürüttüğü mayın temizleme çalışmalarının ardından yeni savaş tehlikesinin ortaya çıktığını belirtiyor. Sıcak gelişmelerden bir diğeri de Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, 2026 yıl Uluslararası Üniversite sıralamalarında 6 üniversitemiz ilk 500'e girmiş. Bunlardan ikisi ilk 300'ün içinde yer almıştır. Hedefimiz bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini sağlamaktır. Açıklamasını yapıyor. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti geçen hafta mecliste reddedilen konut krizine karşı çözümleri içeren kararnamelerin ardından bu sorunla ilgili yeni iki kararname kabul etti kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şöyle sıcak gelişmeler paylaşmaya devam edelim. Sıcak gelişmelerden bir diğeri de İtalya Başbakanı Meloni yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurmuş kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Trabzon bağlantımızla devam edeceğiz. Öncesinde Emrah Demiralp söyleyecek Kaybolan Yıllar.

0: Trabzon bağlı hattımızda İlker Yılmaz telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bu gece havanın çok bulutlu. Bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yük gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde pus yer yasit sadesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken rüzgarların kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezlerinde beklenilen bu gecenin en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 15-19, Giresun 16-19, Gümüşhane 9-16, Rize 15-19, Artvin 12-17 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 1-2 metre. Görüşün ise iyi. Yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Birazdan hazır bağlantımızla devam edeceğiz. Yerel ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselere göz atmaya devam edelim. Ordu'nun Yorum Yerel Gazetesi'nde Ordu'da çarşamba günü yine yağmur var. Yurt genelinde hava sıcaklığı hafta başından itibaren kademeli olarak artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Ordu'da ise çarşamba günü yağmur bekleniyor. Bir diğer gazetemize bakalım. Ulusal gazetelerimizden Sözcü, bastırma sıcakları zamanı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan son tahminlerde sıcaklıklar hafta ortasından itibaren artmaya başlayacak. Özellikle Cuma gününden itibaren yurdun güney ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 30 ila 33 derecelere kadar çıkacak. Perşembe günü hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülen ılık ve güneşli hava en az 4-5 gün boyunca etkili olacak. İstanbul'da sıcaklıklar 25 derece, Ankara'da 23 derece, İzmir'de 29 dereceye kadar çıkacak. Sıcaklık artışının en belirgin hissedileceği Akdeniz ve Ege kıyılarında ise Cuma günü Mersin 33, Adana 32, Hatay ve Kahramanmaraş 31, İzmir 29 dereceleri görecek deniliyor. Iğdır'dayız. Eda Beyaz telefon hattımızda, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, hoş buldum.
0: Kars, Ağrı ve Iğdır için sizi dinliyoruz. Buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde güneyli ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgenize bağlı il merkezlerine beklenen en düşük en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 11, en yüksek 20 derece, Kars en düşük 5, en yüksek 15 derece, Ağrı en düşük 6, en yüksek 17 derece. Aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Iğdır bağlantımızı da uğurladık. Yine güzel bir şarkımız var. Bir Gökhan Özen şarkısını Anatolia Rock grubundan dinleyeceğiz. Aramazsan arama diyecek.

0: Afyon Karahisar'dayız. Sebahattin Aksoylu telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Denizli Uşak ve Afyon Karahisar için sizi dinliyoruz.
1: Afyon Karahisar Bölge Tahmin ve Erkin Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz yerinde havanın az bulutlu, zamanla parça bulutlu geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgar ise genellikle batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerinin detaylarında ise Afyonkarahisar az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Gecenin en düşük sıcaklığı 7, yarın en yüksek 22 derece. Denizli az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Gecenin en düşük sıcaklığı 15, yarın en yüksek 27 derece. Uşak az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Gecenin en düşük sıcaklığı 7, yarın en yüksek 23 derece olmasını bekliyoruz. Afyonkarahisar'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken şöyle programlarımızı hatırlatalım. 18 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında 18.30'da Gönülden Gönüle Şarkılar programı var. 19.20'de biliyor muydunuz? 19.30'da Anadolu Uygarlıkları, 20.30'da Destanlarımız, 23.30'da Efsaneler Hikayeler programlarımız sizlerle buluşacak. Tekrarlarını dinleyebilmeniz için hatırlatalım hangi programlar var. Tam yarımda 24.30'da Gönülden Gönüle Şarkılar programımızın tekrarı var. 1.30'da Anadolu Uygarlıkları, 2.30'da Türkülerin Dilinden, 3.30'da Destanlarımız var. Programlarımızı kaçırdığınız zaman bu saat dilimlerinde dinleyebilirsiniz. 4.30, 5.30, 6.30, 7.30'da da denizcilerimiz için 3 günlük deniz raporunu ve 3 günlük hava raporunu da sizlerle buluşturacağız. Sabahın ilk ışıklarına kadar da en güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle bir trafik durumuna bakalım başkentin eve dönüş yolculuğunda. Başkentte de trafik bir hayli yoğun. 1859. Cadde Beytepe yolu, 2452. Cadde Timiskut yolu, Doğu Caddesi Otosanayi yolu, Alaço adlı Ümitköy sapağından Şaşmaz kavşağına kadar ortalama yolculuk süreniz 35 dakika. Konya yolu Turgut Özal Bulvarı Balgat sapağından Fatih Köprüsü'ne kadar 48 dakika. Anadolu Bulvarı Otlu kavşağından Bağdat Caddesi çıkışına kadar 34 dakika. Yeni Çiftlik Bulvarı Celal Bayar Bulvarı tren yolu geçidinden Tan Doğan Gar ayrımına kadar 17 dakika. Etlik Caddesi Yozgat Bulvarı Gata'dan Seyitler kavşağına kadar 20 dakika. Atatürk Bulvarı BDDK'dan Atatürk Ulusu Heykeli'ne kadar 30 dakika. 2452. Cadde Ümitköy kavşağından Angora evlerine kadar da 11 dakika bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolunda şehir dışına kadar trafik yoğun. Şehir merkezinde trafik akıcı. Eskişehir yolunda hem şehir dışına kadar hem de şehir merkezine kadar yoğunluk var. Konya yolunda da şehir dışına kadar ve şehir merkezinde şu dakikalarda trafik durma noktasında. Samsun yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var. Şehir merkezinde trafik akıcı. Havaalanı yolu ve çevre yollarda da trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarını uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan son bağlantımızla Erzurum'da olacağız. Oyuncularımızdan Demet Özdemir kime zarar diyor?

0: bağlantımızda Erzurum'dayız. Ömer Oğuzhan Arabacı telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum'un güneyin kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemiz genelinde beklenen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 6 derece, Erzincan 10 derece, Ardahan 6 derece ve Bayburt 8 derece olacaktır. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Son bağlantımızdı kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Şırnak'ın Haber Yerel Gazetesi'nde meteoroloji Şırnak dahil 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. 6 Ekim Salı günü, yani bugün, gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden itibaren Siirt ve Şırnak'ın doğusunda, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmaya devam edecek denilmiş. Yapılan değerlendirmelerde yer yer kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Atmosferden haber var programımızın hazırlayıcısı sevgili Yeter Bocağ'ın seçmiş olduğu şarkıları dinledik. Onun seçkisinden programın teknik yönetmenliğini de üstlendi. Kıymetli arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sizlerden iki gün müsaade istiyoruz. Rabbimden bir mani çıkmazsa 9 Ekim Cuma günü sabah 7 raporlarıyla başlayacağız. 8.15'te basına gündem programıyla da gününüze eşlik edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya, her gece bir sabaha vesile ve her gözyaşı da bir gülümse demeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. İyi akşamlar Türkiye.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 26, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli 22, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 21 derece. Ege bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 30, Denizli 26, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 25, Muğla 26 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 26, Antalya 28, Burdur 21, Hatay 24, Isparta 21, Kahramanmaraş 24, Mersin 26 ve Osmaniye 24 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 19, Ankara 21, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 19, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 17, Sivas 17 ve Yozgat 15 derece olacak. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 21, Bolu 19, Düzce 21, Karabük 22, Kastamonu 17,

Amasya 18, Artvin 19, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun 18, Gümüşhane 19, Ordu 19, Rize 20, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 18 ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleriyle Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 16, Ardahan 16, Bingöl 18, Bitlis 14, Elazığ 19, Erzincan 20, Erzurum 16, Hakkari 18, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 18, Muş 15, Tunceli 21, Şırnak 19 ve Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusuyla Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Adıyaman 25, Batman 22, Diyarbakır 22, Gaziantep 23, Kilis 25, Mardin 20, Şanlıurfa 25 ve Siirt 19 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına

Beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an, biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık, dedi. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Belçika'da eğitim reformlarına karşı çıkan öğrenciler başkent Brüksel'de de bir ortaöğretim kurumunun girişini kapatarak hafta boyunca sürecek protesto başlattı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dolaylı görüşmelerden sonuç alınamazken iki ülke yetkililerinin söylemlerini sertleştirmesi ve açıklamaların askeri tehditlere dönüşmesi yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan petrol ayının Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İsrail'le aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur mahallesinde Filistinlerin yaşadığı 5 katlı binanın İsrail güçleri tarafından yıkıldığını gösteren fotoğrafı sosyal medyada övünerek paylaştı. Ve son olarak spor. Esenler Erokspor erkek basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası'nın ilk haftasında çarşamba günü Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk edecek. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımı BKT Avrupa Kupası dev grubunun ikinci haftasında çarşamba günü Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için dünyada oldukça yer edindiğimiz bir spordan bahsedeceğim. Bilardo. Bilardo oynamak için gereken aletler var. Bilardo masası, ıstaka ve ıstakanın yanında çeşitli aksesuarlar. Zaten ilginiz varsa çok kısa bir süre içerisinde bilardo ile ilgili bütün aksesuarları en kısa sürede siz kendiniz temin edeceksinizdir. Ama iş masaya gelince bilardonun masası da çeşitli. Amerikan bilardo ya da cepli bilardo olarak bilinen bilardonun masasıyla 3 top ya da 3 bant olarak bilinen bilardo masası aynı değil. Ki bir de snooker olarak geçen bir bilardo çeşidi var. Snooker'ı da bunların dışında tutuyoruz. 1550 yıllarında Londra'da Bill Nev adında bir emanetçi yaşıyordu. İşi pek iyi gitmediğinden kendisinin boş zamanı çoktu ve canı çok sıkılıyordu. Bir gün aklına ülkesinin simgesi olan kapının üstünde duran 3 topla tezgahın üzerinde oyun oynama fikri geldi. Topları oynatmak için yard denilen bir çubuk kullandı. Kısa zaman sonra komşuları da oyuna katıldılar. Toplara vurdukları çubuğa Bill's Yards, Bill'in Yard'ı adını verdiler. Buradan da daha sonra bilardo oyununun adı ile fikrinin çıktığı kabul ediliyor. İngiltere çıkışlı olduğunu söyleyen bazı yazarlar da İngiltere'de yerde toplarla sopalarla oynanan Pall Mall adlı oyundan türediğini düşünüyorlar. Fakat Fransızlar bilardonun bulunuşunu kendilerine mal ediyorlar. Terimi Billes, topla art, sanat sözcüklerinden türemiş olduğunu düşünüyorlar. Böylelikle bilardonun top oynamanın sanatı olduğunu kolayca dilimize çevirebiliyoruz. Bilardonun ortaya çıkış tarihi çok eskilere kadar gidiyor. Bilardo ile ilgili en eski tarih filozof Anakarsis'in M.Ö. 400'de Yunanistan'da bilardoya benzer bir oyun gördüğünü söylemesi. Yazılı kayıtlarda İrlanda Kralı Mor'un Milattan sonra 2. yüzyılda ölürken pirinçten yapılmış 55 topla ahşap malzemeden yapılmış masa ile ıstakalar bırakmış olduğu yazılı. Shakespeare'in Antonius ve Kleopatra adlı yapıtında "Hadi gel bilardo oynayalım" diye bir tümce bulunması o dönemde de bilardonun bilindiğini gösterir bir delil olarak sayılıyor. Bazıları bu oyunun ilk kez Çin'de ya da Hindistan'da görüldüğünü söylüyor. Yani ne kadar köklü bir oyun olsa da tarihini kimseler tam olarak bilmiyor. 1839'da Goodyear kauçuğu vulkanize ederek biçimlendiriyor. Bunun sonucunda bilardocular 1855'te güvenilir kauçuk bantlara kavuşuyorlar. Böylece açık alanla toprak zeminde oynamaya başlayan, gittikçe gelişen bilye yuvarlama sanatı şimdiki haline yakın bir biçime dönüşüyor. İlk yıllarda masaları son derece zayıf olup dayanıksız. Oyunculara koşul olarak öne sürülen bir ayağın yerde olması kuralının asıl nedeni de aslında bu. Böylece zeminde kullanılan ince tahta plakalar kırılmayacak ve masa zarar görmeyecek. İlk bilardo masalarının standart ölçüleri de yok. Uzunluğun genişlikten biraz fazla olması yeterli. Ancak 18. yüzyılın ortalarına doğru 2'ye 1 oranı yavaş yavaş yerleşmeye başlamış. Bugün Fransız bilardosunda kullanılan standart ölçü 152 x 305 cm olmakla birlikte aynı oranda daha küçük masalarda kullanılabilmiş. 19. yüzyılın başlarında masaların kalitesi artmış. Cepsiz bilardoyu yani karambolü yaygınlaştıran Fransızlar olmuş. 1810 yılında yapıldığı bilinen bu tür masaların yaygınlaşması 1850 yılına kadar sürüyor. Bilardo ustaları genellikle ahşaptan kesilmiş masif ayakla çerçeveli, çuha kaplı ve ısıtmalı masalarda oynanılıyor. Hatta daha önceleri mermer masaların altında mangallar yakılarak masalar ısıtılıyormuş. Istaka deyip de geçmeyeceksiniz. Istakanın da ağır olanı, hafif olanı var. Sert vuruşlar için ideal olan ıstakalar gül ağacı, diş budak ve akça ağaçtan yapılıyor. Eskiden tebeşir olmadığı için ıstakanın ucu topa değince kaymasın diye alçılı duvarlara vurulurmuş. Alçı böylece o kauçuğun üzerini kapatır, daha rahat bir oynama sağlarmış. Eski resimlerde görülen bilardo odasının duvarlarındaki delikler işte böyle uygulamaların kanıtları. İyi bir bilardo oyuncusu olabilmek için hem zeka hem de beden olarak yatkınlık gerekir. Eğer bilardoya yeni başlamışsanız, iyi bir ıstakanız olsun, iyi oyuncular seyredecek mekanlara gidin, imkanınız varsa bir bilardo oyuncusundan ders alın ve zaman ayırın, çalışın. Temeldeki benzerliklerine rağmen değişik kurallar içeren farklı türde bilardo oyunları tüm dünyada ilgiyle oynanıyor. Türkiye ise tüm dünyada bilardoda oldukça yetkin ve güvenilir bir yere sahip. Zaman yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar bilardo gibi ruhunuza, bedeninize ve zihninize iyi gelecek bir sporu hayatınıza almış olmanızı diliyor ve istiyoruz ki kulağınız hep bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Sevgili dinleyenler, yeniden Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 35 dakika boyunca konuklarımızla beraber sizler için seçtiğimiz eserleri seslendirmeye çalışacağız. Biz Bir Sevdadır Şarkılar diye başladık bu yolculuğa. Türk müziğinin en güzel örneklerini ve Yeşilçam şarkılarını sizlere ulaştırmak için. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Programımıza ulaşmak için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Bugün konuklarım Emine Ertürk Karaslan ve Alev Yıldız bizimle birlikte. 15 günde bir bizimle birlikte oluyorlar ve en güzel şarkıları bizim için çalıp söylüyorlar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Yine sizinle birlikte bir programda buluşmak çok zevkli. Benim için çok zevkli en azından.
2: Benim Alev, için de öyle.
1: Alev de aynı düşüncede.
0: Çok teşekkürler. Bu 2026'nın ilk programı. Bu arada ilk programından sevgili dinleyenlerimize merhaba diyoruz. Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla. Daim olsun, nice güzel programlarımız olsun diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Bütün herkesin yeni yılını kutluyorum ve güzel bir yıl diliyorum.
2: Evet.
0: Aynı güzel dileklerle programımıza başlıyoruz efendim. Evet sevgili Alev Yıldız, programa seninle başlayalım istersen.
2: Evet, yeni yılın ilk şarkısı biraz hüzünlü ama Zeki Müren'e ait Nihavend makamında çok güzel bir eser. Bir demet Yasemen, aşkımın tek hatırası, bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: Teşekkürler Alev, sesine yüreğine sağlık. Sanatçımız Zeki Müren. Biraz hayatına değinelim isterseniz. Zeki Müren 6 Aralık 1931 yılında dünyaya gelmiş. Sanat güneşi ve paşa olarak anılan Müren, klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilir. Sanatı olan katkılarından dolayı 1991 yılında devlet sanatçısı unvanıyla ödüllendirilmiştir. Türkiye'de verilmeye başlanan altın plak ödülünün de ilk sahibi olan sanatçı, müzik yaşantısı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset doldurmuş, 300'ü aşkın şarkı bestelemiştir. Değerli sanatçıyı 24 Eylül 1996 tarihinde kaybettik. Mekanı cennet olsun. Evet, sırada bir Yusuf Nalkesen bestesi var. Emine Ertürk Karaaslan'dan dinleyeceğiz. Emine Hanım, hangi eser?
1: Güftesi Orhan Seyfi Orhan'a ait Yusuf Nalkesen'in Muhayyer Kürdi makamındaki bir eseri Veda Buğsesi. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktım. Alnına koyarken Veda Buğsemi yüzüme bu türlü bakmayacaktın.
0: Emine Ertürk Karaaslan sizlerle.

0: Evet, hüzünlü bir şekilde devam ediyoruz hala. Bakalım neşelenebilecek miyiz?
1: Bakalım neler var daha repertuarımızda. Sevgili dinleyenlerimiz, geçen hafta programımızda Yusuf Nalkesen'in hayat hikayesine yer vermiştik, anımsarsanız. Üsküp'ten Türkiye'ye uzanan bir hayat hikayesi. Bıkmadan, usanmadan kendi başına çalmayı öğrendiği ud ile sayısız besteye imza atmıştır Nalkesen. Bu eserlerden birkaçını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hep birlikte anımsayalım. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Ben her Eylül o parkta, o çamların altında. Kimi dertten içermiş, kimi neşeden. Seninle bir sonbahar, yalan değil. Avuçlarımda hala sıcaklığım var. Değerli sanatçı 2003 yılında aramızdan ayrılmıştır. Mekanı cennet olsun, bize bıraktığı dev eserler için sonsuz şükranlarla. Sırada bir Arif Sami Toker bestesi var. Artık gelecek sanma sakın, geçti o günler. Ruhumda bugün şarkımızın namesi inler. Şen besteler ahengini namenden alırken, sızlar yine kalbim senin aşkınla derinden. Bu eseri de ben sizlere seslendirmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz.

0: Evet, gerçekten bu eseri çok güzel seslendirdiniz Emine Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. Gelin şimdi hep birlikte bestekarımızın hayat hikayesine gidelim. Bu güzel bestelerin sahibi Arif Sami Toker kimdir? Arif Sami Toker 4 Nisan 1926 tarihinde Gelibolu'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda öğrenim gördü. 1950 yılında amatör ses sanatkarı olarak İstanbul Radyosu'nda göreve başlayan Toker, daha sonra İzmir Radyosu Müzik Yayınları Şefliği, Ankara Radyosu Müzik Yayınları Şefliği, İstanbul Radyosu Müzik Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Sesinin güzelliği çocuk yaşlarında dikkat çeken Arif Sami Toker, Saadettin Kaynak, Kemal Batanay gibi isimlerin öğrencisi olduktan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi. Yüzlerce eser bestelemiştir. Son dönem bestecileri arasında özgün bir tavrı vardır. 27 Nisan 1997 tarihinde vefat etti. Mekanı cennet olsun. Sırada Alev Yıldız var yine. Sevgili Alev'in güzel sesinden dinleyeceğimiz eser hangisidir acaba?
2: Bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait nihavent bir eser. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı? Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı?
1: Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Bu güzel eseri de Alev Yıldız seslendirecek bizlere. Hep birlikte dinleyelim.

0: Evet, teşekkür ederiz. Sesine, nefesine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Sevgili Alev, bir Şekip Ayhan Özışık bestesi yorumladı bizlere. Bu arada bestekarın akıllarda kalan çok bilindik eserleri var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim. Açık bırak pencereni, örtme perdeyi bu gece. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Saçların tarumar, gözlerinde nem. Gün gelir de beni unutursun demiştim. Bu sevdiğimiz, kulaklarımızdan gitmeyen eserlerin bestekarı Şekip Ayhan Özışık. Ara ara bu hatırlatmalarımızı yapacağız sizlerle. Dinlediğimiz eserlerin bestekarlarını duyuracağız sizlere. Mümkün olduğunca onları yaşatmamız gerekiyor. Bir eseri dinliyoruz ama bunun güftekarı, bestekarı kimdir? Evet. Bilelim istiyorum açıkçası.
0: Hatta Emine Hanım, şöyle bir önerim var size.
2: Buyurun.
0: İlerleyen zamanlarda bestekara göre de program yapabiliriz.
2: Çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum ben de. O zaman Emine Ertürk Karaslan'dan bunu sözünü aldık. Bestekarlarımızla ilgili bir programa daha imza atalım sayenizde. Evet, Emine Ertürk Karaslan sıradaki eserle sizlerle birlikte olacak. Emine Hanım, ne dinleyeceğiz sizden?
0: Evet, güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait nihavent bir eser. Ben de nihavent'ten devam edeyim bari.
2: Çok
0: İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı.
2: Emine Ertürk Karaslan sizlerle.

0: Ben de çok severim bu eseri Emine Hanım. Siz de çok güzel yorumladınız.
1: Ben de işte yorumlamaya çalışıyorum. Umarım beğeniliyordur.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Zeynettin Maraş'ın çok bilinen birkaç eserini de dinleyenlerimizle paylaşalım istiyorum. İnleyen nameler ruhumu sardı. Zaten dinledik Emine Ertürk Karaslan yorumuyla. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi. Hicaz bir eser, hatırlarsınız.
1: O da çok güzel bir eser.
0: Çok güzel. Bir Nihavend bestesi daha var. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.
1: O da çok güzel bir eser, bunu da söylemek isterim.
0: Hatırlatalım o zaman buradan size. Önümüzdeki programlarda dinleriz belki sesinizden.
1: İnşallah.
0: Zeynettin Maraş 23 Eylül 2022 günü vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Artık bir eser de ben okuyayım.
1: Evet, sizden de dinleyelim.
0: Güftesi Şadi Kurtuluş'a, bestesi Zeki Duygulu'ya ait Kürdili Cazkar makamındaki bir eser. Seni benden alamazlar. Eserin sözleri ise şöyle: seni benden alamazlar, inan benim canım sensin. Gidemezsin, gidemezsin, nasıl sevdim bilemezsin. Hep birlikte dinleyelim.

0: Şimdi bestekarımız Zeki Duygulu'nun sanat hayatına bir göz atalım isterseniz sevgili dinleyenler. Sanat hayatına küçük yaşlarda ut çalarak başladı, daha sonraları keman ve violonsel de çalmaya başladı. Harmandalı Mustafa ile bestekarlığa başladı. Selahattin Pınar, Sade Hoşses, Ekrem Güyer, Müzeher Güyer, Mustafa Nafiz Irmak ve Saadettin Kaynak ile dostluklar kurdu ve müzik bilgisini ilerletti. Film müzikleri yaptı, bestelerinin çoğu günümüze kadar nota eksikliğinden ulaşamadı. Lirik, hoş ve canlı bestelere önem veren Duygulu, daha çok Uşak, Nihavend ve Hicaz makamında eserlere eğilmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Yar peşinden koşa koşa yoruldum, seni benden alamazlar. Sevda öyle müşkil ki onu çekenler bilir. Selam vermeden gelip geçersin. Mahmur bakışlı dilberim, dereler çağlar oldu. Bunu bilirsiniz Emine Hanım. Ben yaralı ceylanım, yaralı ceylan. Bu da sizden sorulur bence.
1: Evet.
0: Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden. Ne kadar güzel eserler değil mi?
1: Şu dikkatimi çekti. Zeki Duygulu gerçekten çok duygulu eserlere imza atmış ama sanki hepsi türkü kokuyor.
0: Evet.
2: Evet.
0: Çoğu öyle. Çoğu öyle. Ve sizin aşina olduğunuz, kulağınızda olan türküler bunlar. Evet, bu eserle programımızın sonuna da geldik. Dinleyenlerimizle paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mı? Bu ilk programımız.
1: Evet, bence güzel bir program oldu. Emeklerinize sağlık, sesinize, nefesinize sağlık diyorum her ikinizin de. Sizinle birlikte program yapmak çok zevkli.
2: Evet, ben de her ikinizin sesine, nefesine, yüreğine sağlık diyorum. Yeni yıla umarım güzel bir başlangıç yapmışızdır. Dinleyicilerimize umut ve güzellik dolu bir yıl diliyorum tekrar. Umarım biz de buna vesile olmuşuzdur.
0: Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı güzel dileklere katılıyorum sizlerle. Evet sevgili dinleyenler, Gönülden Gönüle Şarkılar programımızda sizlerle birlikteliğimizin bugün de sonuna geldik. Her zaman dediğimiz gibi, kulaklarınızda hoş bir sada bırakabilmişsek ne mutlu bizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun ve konuklarım
1: ben Emine Ertürk Karaaslan,
2: ben Alev Yıldız.
0: 15 gün sonra yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın, müzikle kalın diyoruz.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 8-25, Bilecik 8-21, Bursa 9-23, Çanakkale 13-25, Edirne 10-26, İstanbul 14-23, Kırklareli 11-25, Kocaeli 12-24, Sakarya 10-23, Tekirdağ 13-22, Yalova 14-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 6-22, İzmir 15-25, Manisa 12-26, Muğla 13-25, Uşak 7-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 16-28, Antalya 17-28, Burdur 10-24, Hatay 15-26, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 19-28, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 9-20, Ankara 9-21, Çankırı 8-22, Eskişehir 7-22, Karaman 9-20, Kayseri 8-20, Kırıkkale 8-22, Kırşehir 8-20, Konya 9-20, Nevşehir 7-16, Niğde 7-19, Sivas 7-18, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 8-23, Bolu 6-20, Düzce 9-21, Karabük 8-23, Kastamonu 7-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 10-20, Artvin 11-17, Bayburt 6-16, Çorum 8-18, Giresun 15-19, Gümüşhane 7-16, Ordu ve Rize 15-19, Samsun 13-20, Sinop 13-21, Tokat 10-19, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Şırnak dışında bölge aralıklı sağanak ve gök

21, Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İlk saatlerde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 11-23, Batman 12-24, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 11-23, Kilis 13-25, Mardin 11-21, Şanlıurfa 15-24, Siirt 12-23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim olabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi 9 Ekim Cuma günü Halk Günü panelini ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Larke, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki felaketin 3 yılda bu boyutlara ulaşabileceğini öngöremediklerini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan 50 milletvekilinin yapay zeka kullanarak oluşturulan sahte müstehcen içeriklerin hedefi olduğu bildirildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi, silahlarını teslim etmeyi kabul eden 5 gruptan 3'ünün silahlarını teslim ettiğini, diğer gruplarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan

Petrolayn'ın Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurdu. Ve son olarak spor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini duyurdu. Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa Çarşamba günü Mersin'de sahibini bulacak. Organizasyonda geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'le son Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: biliyor muydunuz?
1: Dünyanın en pahalı maddeleri nelerdir? Almanya'da yayın yapan ve birçok satış rekoruna imza atmış olan ünlü gazete Bild am Sonntag, yaptığı araştırma sonucunda dünya üzerinde bulunan en pahalı 5 maddeyi sıralamıştır. Bu maddeler pahalı oluşlarının yanında birçok ilginçliği de beraberinde getirmiştir. Maddelerden ilki örümcek zehiridir. Bu maddenin 1 gramıyla dahi birçok şey yapılabilir. Satışında 1 gramının yaklaşık değeri 65 bin avrodur. Bu zehir örümceklerden sağılarak elde edilir ve laboratuvar ortamlarında kullanılarak ilaç üretiminde yer alır. Boğa spermi yine en pahalı maddeler arasında yerini almaktadır. Yoğunlaştırılmış şekilde 1 gramı yaklaşık 55 bin avro etmektedir. Kuyruk yıldız tozu ise en pahalı maddelerin başında gelmektedir. Uzayda toplanan bu tozun 1 gramının değeri ise yaklaşık olarak 30 milyar avrodur. Bu tozun güneş sistemiyle birlikte var olduğu konusunda birçok kez iddialar ortaya atılmıştır. Beyaz trüf mantarı ise yenilebilen en pahalı yiyecekler arasında yerini aldı. Bu maddenin bulumunda onlarca köpek görev almıştır. Büyük bir araştırma sonucu ortaya çıkan mantarların kilosu 85 bin avrodur. Yani mantarın 1 gramı yaklaşık 80 avro etmektedir. Yasemin çiçeği yağı esansı Fransa'da oldukça değerli olan bir maddedir. Bu madde onlarca dönümlük araziden yaklaşık birkaç damla çıkmasıyla elde edilir. Satışlarından elde edilen gelirse yine diğer maddelerde olduğu gibi dudak uçuklatmakta. Yasemin çiçeği yağının 1 kilosu yaklaşık 60 bin avro değerinde.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kara yel rüzgarı nedir? Kara yel, yağmurlu bir dönemi izleyen 2-3 gün boyunca devamlı olarak kuzeybatıdan esen rüzgardır. Balkanların kuzeyinde Rusya stepleri içerisinde oluşan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemlerinin geçişi sırasında gözlenen rüzgar cinsidir. Esme yönündeki yüksek dağların kuytu taraflarında yamaç aşağı alçalan rüzgar, ısınarak fön tipi rüzgar etkisi ve özellikleri taşır. Bu yerlerde sıcak, kuru ve hoş bir hava yaratırlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Ortalama olarak bir insanın hayatı boyunca 45 bin litre tükürük ürettiğini, balıkçıl yani Japon turnalarının yumurtalarını rastgele suya bıraktıklarını ve bu yumurtaları zamanı gelince elle koymuş gibi bulduklarını, ileri doğru bir adım attığında insan vücudundaki 54 kasın çalıştığını, mavi balinaların günde yaklaşık olarak 40 milyon tane planktonla beslendiğini, dünyanın en büyük çiçeğinin Endonezya'daki yağmur ormanlarında yaşayan Rafflesia adındaki çiçek olduğunu ve bu çiçeğin çapının 1 metreden fazla olduğunu, sabah tüketilen kahvenin tasa ve stresi yok ettiğini, kahvenin düşünce akışını tetiklediğini, dikkati arttırdığını ve morali düzelttiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza, kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış.

Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu'yla birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Selevkos İmparatorluğu'nun başkenti Antakya ve antik kent Zeykuma'yı anlatmaya çalışacağız sizlere.

Antakya. Seleukos 1. Nikator, Tigris günümüzdeki adıyla Dicle Havzası'nda bulunan yönetim merkezini krallığın daha stratejik bir bölgesine taşımak ister. Bu nedenle M.Ö. 300 yılının Nisan ayında kendi adını taşıyan Seleukia Piera, bugünkü adıyla Antakya'nın kazası olan Samanda, daha eski adıyla Süveydiye şehrini kurar. Ancak kısa bir süre sonra yeni başkentin Seleukos Krallığı için sahip olması gereken bazı niteliklerden yoksun olduğu ortaya çıkar. Seleukia Piera'dan krallığın egemenliği altında bulunan Küçük Asya Fırat Havzası ve Güney Suriye bölgelerinin kontrol altında tutulması zordur. Seleukia Piera'nın deniz tarafından gelecek saldırılara açık olmasından dolayı daha içerilerde yeni bir başkentin kurulması gerekir. Seleukos 1. Nikator, Seleukia Piera'nın krallığa uygun bir başkent olmadığına karar verdikten sonra başkent için yeni bir yer aramaya başlar. Önceden mağlup ettiği Antigonos'un yönetim merkezi olan Antikonya'yı başkent yapmaya karar verir. Libanius'un Antakya'nın kuruluşuyla ilgili naklettiği efsaneye göre Seleukos 1. Nikator Antigonya'da Zeus adına kurban kestiği sırada büyük bir kartal gelir ve et parçasını alarak 8 kilometre öteye bırakır. Seleukos 1. Nikator bunu tanrılardan gelen bir işaret sayarak Antigonya'nın 8 kilometre uzağına yeni başkent Antioch kurmaya karar verir ve bu şehri Tanrı Zeus onuruna adar. Milattan önce 300 yılının Mayıs ayında Seleukos 1. Nikator Antigonya kentini yıkarak kentin kalıntılarıyla Antigonya'nın 8 kilometre uzağına Antioch'u, bugünkü Antakya'yı kurmaya başlar. Antioch'un kuruluş yıllarında Seleukos Krallığı'nın yönetim merkezi Seleukia Piera'dır. Seleukos 1. Nikator, Antioch'un yerini belirleyip yapımına başlar. Seleukos 1. Nikator'un mezarının Seleukia Piera'da bulunması ve M.Ö. 285 yılına kadar Seleukia Piera'daki darphanede basılan gümüş paraların Antioch darphanesinde basılan paralardan büyük olması, M.Ö. 285 yılına kadar Seleukos Krallığı'nın başkentinin Seleukia Piera olarak kaldığını kanıtlar. Seleukos 1. Nikator'un ölümünden sonra hükümdar olan oğlu 1. Antiochos Soter döneminde ise yönetim merkezi Seleukia Piera'dan Antioch'a taşınır. Bundan böyle Antioch, Seleukos Krallığı'nın yeni ve son başkenti olur. Seleukos Krallığı'nın başkenti olan kent kısa zamanda gelişir ve Doğu uygarlığıyla Helenizm arasında bir sentez görevi görür. Suriye'den Hindistan'a kadar uzanan geniş topraklar üzerine krallığını kurmuş olan 1. Seleukos Nikator tarafından 16 tane Antioch, 5 tane Laodikya, 9 tane Seleukia, 3 tane Apamia kurulur. Seleukia kendi adı, Antioch babasının adı, Apamia karısının adı ve Laodikya annesinin adı verilerek kurulmuş olan kentlerdir. Habibi Necar Dağı eteklerinde kurulup Seleukos Krallığı'nın merkezi olan Antakya, aynı adla kurulan diğer 16 Antioch'tan Asi üzerindeki Antioch veya Defne yakınındaki Antioch adıyla ayrılır. Zeugma, Gaziantep ili Nizip ilçesinin 10 kilometre doğusundaki Belkıs köyünde Fırat Irmağı kıyısında Zeugma antik kenti bulunur. Tarih öncesi çağlardan beri kesintisiz iskan gösteren bu yerleşimin önemi, Fırat Irmağı'nın en kolay geçit verdiği iki noktadan birinde olmasıdır. Zeugma adı, köprübaşı veya geçit yeri gibi bir anlam taşır. Yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan bu antik kentin üçte biri
Birecik Barajı suları altında kalır. Kent Helenistik dönemin önemli bir ticaret merkezidir. Bölgenin Roma İmparatorluğu egemenliğine girmesinden sonra burada 4. Lejyon olarak adlandırılan askeri garnizonun yerleşmesiyle kentin önemi artar. Zeykuma'da ticaretin ilerlemesiyle sanatsal etkinlikler artıp kültürel bir gelişme sağlanır. Antakya'dan Çin'e uzanan İpek yolunun Zeykuma'dan geçmesi, Samsat'tan ırmak yoluyla ticaret yapılması, 4. garnizonun burada konuşlandırılması sonucunda tüccarların kente yerleştiği ve Fırat manzaralı teraslara villalarını yapmış oldukları anlaşılır. Kentte gelişmiş bir sınır ticareti ve buna bağlı olarak büyük bir gümrük kurulur. İskele üstü olarak adlandırılan tepede bir arşiv odasında 65 bin adet mühür baskısının ele geçmiş olması bu kanıyı güçlendirir. Papirus, parşömen, para torbaları ve gümrük balyalarını mühürlemede kullanılan bu mühür baskıları Zeykuma'da hem güçlü bir haberleşme ağının hem de gelişmiş bir ticaretin varlığını gösterir. Büyük İskender'in generallerinden 1. Selekos Nikator, M.Ö. 300'de Zeykuma'nın ilk yerleşimi olan Selevkiya Efrates kentini kurar. Antik çağın önemli gezgin tarihçilerinden biri olan Amasyalı Strabon, buranın Komagene'nin 4 önemli kentinden biri olduğunu ve burada ticaretin yapıldığını bildirir. Kent M.Ö. 64'te Roma İmparatorluğu'nun topraklarına katılır. Adı geçit köprü anlamına gelen Zeugma biçiminde değiştirilir. Milattan sonra 256'da Sasani kralı Şapur Zeugma'yı ele geçirir. Kentte önemli tahribat olur. Bu tarihten itibaren Zeugma bir daha kendini toparlayamaz, Roma dönemindeki görkemine ulaşamaz. Bölgeyle birlikte kentte milattan sonra 4. yüzyılda geç Roma, milattan sonra 5 ve 6. yüzyıllardaysa erken Bizans egemenliği görülür. 7. yüzyıldaki Arap akınları sonucunda Zeykuma terk edilir. 10. ve 12. yüzyıllar arasında küçük bir Abbasi yerleşimi görülür. 17. yüzyıldaysa günümüzdeki Belkıs köyü kurulur. Kazılara 1987 yılında Gaziantep Müze Müdürlüğü tarafından Belkıs Tepesi'nin güneyinde başlanır. Ana kayaya oyulmuş oda mezar ve önünde yapılan bu kazıda kaçakçılardan arta kalan çok sayıda heykel bulunarak Gaziantep Müzesi'ne taşınır. 1992 ile 1997 yılları arasındaki kazılarda Dionysos ve Ariadne'nin düğünü sahneli taban mozaiği bir villa tamamen, diğer bir villa ise kısmen açığa çıkarılır. Villanın merkezinde iç avlu içinde tabanı geometrik desenli mozaik döşenmiş sütunlu bir havuz vardır. Zemin kat odaları bu avluya açılır. Bu havuzun güneyindeki dikdörtgen planlı salonun tabanı, Dionysos ve Ariadne'nin düğününün resmedildiği bir mozaikle döşenir. Bu mozaiğin 1/3'lik parçası 1998 yılında yerinden sökülerek çalınır. 1993 ile 1994 yıllarında Birecik Barajı'nın yapımı nedeniyle yukarı terastaki Roma villasını genişletme çalışmaları dışında Şelte Deresi'nde daha önceki yıllarda açılmış bir kaya mezarı önündeki terasta dizili olan kartal ve yün sepeti kabartmalı mezar stelleri, Çimlitepe mevkiinde tonozlu bir mezarın önünde yer alan başı kesilmiş heykel ve Ayvaz Tepesi'nin kuzeybatısında Mevsim Tanrıçalı resimli taban mozaiği kaldırılarak Gaziantep Müzesi'ne taşınır. Gaziantep Müzesi'nin yaptığı kurtarma kazılarına 1993 yılında Batı Avustralya Üniversitesi'nden Profesör Doktor David Kennedy de katılır. Bu kazıda Kelek Ağzı mevkiinin doğusundaki tepede ulaşılan ilk Roma villasının taban mozaik döşemesinin kaçakçılar tarafından sökülmüş olduğu görülür. Arta kalan harflerden
Burada sökülen resimlerin ölümsüz iki aşık Meteox ve Partenope'ye ait olduğu yapılan araştırmada sonucunda eserlerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel Menil koleksiyonunda bulunduğu saptanır. Meteox ve Partenope mozaiği Kültür Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda Haziran 2000'de Gaziantep Müzesi'ne iade edilir. 1996 yılında Birecik Barajı gövde duvarının temel kazısı sırasında bazı mozaik parçalarına rastlanması üzerine çalışma durdurularak bu alanda arkeolojik kazı yapılır. Bu kazılarda Belkıs kent sınırının doğuda Belkıs köyüyle sınırlı olmadığı, köyün yaklaşık 1 kilometre doğusuna doğru uzandığı saptanır. Burada yapılan Roma hamamı kazısında bir külhan, 3 kalidaryum, 3 tepidaryum odasıyla 2 havuz, 2 frigidaryum ve 2 apoteryum odası, bir soğuk su havuzuyla bir latrinadan oluşan hamam yapısının temelleri bulunur. Hipokavst sistemi, taban mozaikleri, su künükleri, su dağıtım deposunun kaidesi ortaya çıkarılıp planı alınır. Duvarların hemen tamamı yok olmuş, temel üstünde ancak 30 ila 40 santimetrelik bir kısmı kalmıştır. 1996-1998 yıllarındaysa Fransa Nantes Üniversitesi'nden Dr. Catherine Abadi-Reynal sorumluluğundaki bir ekibin katılımıyla kurtarma kazılarına devam edilir. Bu kazıyla birlikte Zeugma bütünüyle ele alınır. Kelekazlı mevkiinde yerleşim katları ve kanalizasyon sistemi ortaya çıkarılır. Halme Deresi'nde Roma, Bizans evleri ve blok kesme taşlarla örülmüş kanalizasyon, Bahçedere mevkiinde zeytinyağı atölyesi açığa çıkarılır. Belkıs kentini güneydoğu, güney, batı ve kuzeydoğudan yarım ay biçiminde saran nekropolisteki mezarların tespiti yapılır. Kelekazlı üstü mevkiindeki birinci yerleşim terasında yapılan kurtarma kazısında bir binanın 3 odası ve 2 havuzu açığa çıkarılır. İç avlu merkezindeki sütunlu havuzun taban mozaiğinde ortada Okenos ve Tetis'in büstleri, aralarındaysa ırmak canavarı yer alır. Üç köşesinde yunus balığı üstüne binmiş, birbirine sırtı dönük yerleştirilen Eros betimleri vardır. Sol üst köşede ise Pan balık tutar. Kalker ana kaya olması sebebiyle Fırat Irma, birinci terasın yaklaşık yarısını eritir. Zeugma'nın ne kadar önemli ve hareketli bir şehir olduğunu ele geçen bu mozaiklerden başka, İskeleüstü tepesinde bulunan Roma arşivi kanıtlar. Arşiv olduğu anlaşılan mekanda toplam 65 bin adet mühür baskısı ele geçer. Bu sayı diğer antik kentlerin tamamında bulunan mühür baskılarından ve bulladan daha çoktur. Üzerinde resimler olan mühür baskıları, papirus, parşömen gibi dokümanların, değerli eşyaların konulduğu torbaların, yiyecek içecek kaplarının, gümrük balyalarının mühürlenmesinde kullanılır. Bu mühürler posta gönderilerinin alındı veya malzemelerinin açıldığı kanıtı olarak arşiv odasında korunur. Ekim 1999 ile 20 Haziran 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmaların ilk bölümünde mezarlık üstü mevkiinde iki Roma villası tümüyle gün ışığına çıkarılır. Milattan sonra 256'daki Sasani saldırısı nedeniyle yangın katının altında kalan bu villalar, önce birinci katın eriyen kerpiç duvarları, daha sonra da yukarı teraslardan akıp gelen 3 metre kalınlığındaki erozyon toprağıyla örtülerek günümüze kadar korunur. Bu sebeple oda içlerinde çok sayıda sikke, bronz şamdan, bronz ve pişmiş topraktan yapılmış kandil ve çömlek bulunur. Ayrıca mozaikler ve freskler sapasağlam ele geçer. Tonozikilerin ön kısmındaki iri erzak küplerinin arasında bronz Mars heykeli sırt üstü yatık biçimde bulunur. Anılan villalarda yemek ve dinlenme odaları, sütunlu havuzlar, hazneli çeşmeler, kiler, mutfak ve ana kayaya oyulmuş sarnıçlar gün ışığına çıkarılır. Villalarda 4 adet sütunlu havuz ve hazneli çeşme ele geçer.
Çeşmelerin haznesinin biri mermerle kaplanmış, bir diğerine ise mermer görünümlü freskler yapılmıştır. Ayrıca çeşmelerin ikisinde birbirinin benzeri, ağzında suyun aktığı boruyu tutan bronz aslan başı bulunur. Çeşme haznesine dolan su sığ havuza tahliye edilerek taban mozaiğine canlı bir görüntü verir. Korint mimarlık düzeni ağırlıklı sütun başlığına yumurta dizisi ve İyon kimatyonu yerleştirilip dor sütun başlıklarına ise kuşak ve yumurta dizisi yapılmıştır. Villaların temiz suyu pişmiş topraktan yapılıp künklerle ve içi sıvalı kapak taşlı kanallarla sağlanır. Atık suysa kaba yontulu taşlarla örülüp 30'a 60 cm boyutlarında kanallarla tahliye edilir. Villaların zemin kat duvarları kesme taş bloklarıyla, birinci kat duvarları ise kerpiçle örülüdür. Sadece kiler, mutfak, depo gibi yerlerde köşe ve duvar ortalarında kesme taş, aralarındaysa kaba yontulu taş ve çamur kullanılır. Bu villalarda 6 sığ havuz, 3 yemek odası, 4 dinlenme odası, 2 kiler ve 3 soyunma odası olmak üzere toplam 17 taban mozaiği ele geçer. Bunlardan 4 adedi geometrik, diğerleri mitolojik konuludur. Sırasıyla Aşilyus, Musalar, Eros, Priske, Fırat Irmak tanrıları, Tanrıça Demeter, Dionysos, Telete, Skirtos, Perseus, Andromeda, Satyros kılığındaki Zeus'la Antiope, Galatya, Tanrı Poseidon, Okenos, Tetis, Dionysos'la Ariadne, Venüs'ün doğuşu ve Satrios'la Antiope mozaiği, içinde bulundukları mekanın mimarisi, freskleri ve buluntularıyla birlikte kaydedilip Gaziantep Müzesi'ne kaldırılır. İyi durumdaki mozaiklerden birinde Fırat Irmağı'nın tanrısı Efrates, bir kline yani kanepe üzerine uzanmış, dirseğinin altındaki testiden Fırat akmakta ve sulanan topraktan yeşillikler fışkırmaktadır. Fırat'ın çevresine sunduğu bolluk ve bereket bir diğer mozaiğe de konu olur. 3000 ırmak tanrısının kralı Akhelos, yemişler ve meyveler saçan bereket boynuzuyla birlikte betimlenir. Fırat çevresinde yetişen üzüm, armut, incir, nar, yeni dünya gibi meyvelerin resimleri bu bordürde bereket boynuzu ve dallarla çevrilerek resmedilir. Villaların oda duvarları zengin motifli fresklerle süslüdür. Bu fresklerde tanrıça, tanrı, erkek, kadın, tavus kuşu, ördek, yılan ve kelaynak kuşları betimlerinin yanı sıra geometrik desenli resimler de bulunur. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda, bu hafta Selevkos İmparatorluğu'nun başkenti Antakya ve antik kent Zeugma'yı anlatmaya çalıştık sizlere. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 8-25, Bilecik 8-21, Bursa 9-23, Çanakkale 13-25, Edirne 10-26, İstanbul 14-23, Kırklareli 11-25, Kocaeli 12-24, Sakarya 10-23, Tekirdağ 13-22, Yalova 14-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 6-22, İzmir 15-25, Manisa 12-26, Muğla 13-25, Uşak 7-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 16-28, Antalya 17-28, Burdur 10-24, Hatay 15-26, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 19-28, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 9-20, Ankara 9-21, Çankırı 8-22, Eskişehir 7-22, Karaman 9-20, Kayseri 8-20, Kırıkkale 8-22, Kırşehir 8-20, Konya 9-20, Nevşehir 7-16, Niğde 7-19, Sivas 7-18, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 8-23, Bolu 6-20, Düzce 9-21, Karabük 8-23, Kastamonu 7-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 10-20, Artvin 11-17, Bayburt 6-16, Çorum 8-18, Giresun 15-19, Gümüşhane 7-16, Ordu ve Rize 15-19, Samsun 13-20, Sinop 13-21, Tokat 10-19, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Şırnak dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-18, Ardahan 6-13, Bingöl 10-16, Bitlis 6-16, Elazığ 10-20, Erzincan 9-17, Erzurum 5-13, Hakkari 7-21, Iğdır 11-20, Kars 5-14, Malatya 10-20, Muş 9-19, Tunceli 10-19, Şırnak 11-21, Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İlk saatlerde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 11-23, Batman 12-24, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 11-23, Kilis 13-25, Mardin 11-21, Şanlıurfa 15-24, Siirt 12-23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasunop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış

12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.
Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı.

rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an, biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık, dedi. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu, denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Belçika'da eğitim reformlarına karşı çıkan öğrenciler başkent Brüksel'de de bir ortaöğretim kurumunun girişini kapatarak hafta boyunca sürecek protesto başlattı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dolaylı görüşmelerden sonuç alınamazken iki ülke yetkililerinin söylemlerini sertleştirmesi ve açıklamaların askeri tehditlere dönüşmesi yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan petrol ayının Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İsrail'li aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur mahallesinde Filistinlilerin yaşadığı 5 katlı binanın İsrail güçleri tarafından yıkıldığını gösteren fotoğrafı sosyal medyada övünerek paylaştı. Ve son olarak spor. Esenler Erok Spor erkek basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası'nın ilk haftasında çarşamba günü Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk edecek. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımı BKT Avrupa Kupası dev grubunun ikinci haftasında çarşamba günü Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'le Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşacağız. Her hafta olduğu gibi bu ünlü destanı siz sevgili dinleyicilerimize aktarmadan önce destanlar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Destanlar, kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Kökeni Yunanca espos sözcüğünden gelmektedir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarih ögeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilk çağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. Destanlar tarihsel olaylara bağlı olmakla beraber tarih sayılmayan, Türk edebiyatında ozanların kopuz adı verilen saz eşliğinde söyledikleri, toplumun ortak hayat görüşünü yansıtan edebi eserlerdir. Deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, yangın gibi tabii afetlerin, göçler, savaşlar ve istilalar gibi önemli olayların toplum vicdanında derin yankılar uyandırması destanların oluşumunda etkili olmuştur. Destanlar birçok ortak özelliğe sahiptirler. Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. Destanlarda toplumların belleklerinde iz bırakmış olaylar anlatılır. Olağanüstü ve olağan olaylar iç içe olarak verilir. Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. Olaylar çok geniş bir coğrafya üzerinde geçer. Bir destanın dünyası, ortaya çıktığı zaman içinde düşünülebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. Destanlar anonimdir. Halkın ortak belleğinin ürünüdür. Belirli bir ulusun özelliklerini yansıtır. Genellikle manzum, yani şiir şeklinde olan destanların bir kısmı, zaman içinde şiirsel özelliklerini kaybederek hikaye şekline dönüşmüştür. Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılır. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme ve konuşma bölümleri bulunur. Öykü içinde öyküye yer verilir. Programımızın bu bölümünde Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Oğluna değerli hediyeler almaları için İstanbul'a giden Paypüre Bey'in bezirganları dönüşte saldırıya uğramışlardı. Onları kurtaran yiğit delikanlı Paypüre Bey'in oğlu Bamsı Beyrek'ti. Bu olayı öğrenen Paypüre, oğluna Türk gelenekleri gereği ad konulmasına karar verdi. Dede Korkut bu genç yiğide ismini koyarken Oğuz Beyleri dualar ettiler. Törenin ardından Bamsı Beyrek ava çıktı. Av esnasında Bamsı'nın üzerine bir sürü geyik geldi. Geyiklerden bir tanesini gözüne kestiren Bamsı Beyrek onu kovalaya kovalaya bir yere ulaştı. Ulaştığı yerde yeşil bir çayır, çayırın üzerinde kırmızı bir çadır gördü. "Ya Rab, bu çadır kimin ola ki?" diye kendi kendine söylendi. Baktı ki çadırda ela gözlü bir güzel bulunmakta. Çadıra yaklaşmaya utandı. "Ne olursa olsun ben avımı avlayayım," dedi. Çadır, Bamsı Beyrek'in beşik kertmesi Banu Çiçek'in çadırıydı. Banu Çiçek, Bamsı Beyrek'in çadırının önünde bir geyik vurduğunu görünce dadılarına seslendi.
1: Bire dadılar, bu densiz bize yiğitlik mi gösteriyor? Varın bundan pay isteyin. Görün hele ne der?
0: Dadılardan Kısırca Yenge adlı bir kadın vardı. İleri çıktı, Bamsı'dan pay istedi.
2: Ey bire yiğit, bize bu geyikten pay ver.
0: Bamsı Beyrek merak içinde cevapladı dadıyı. Bre dadı, ben avcı değilim. Beyoğlu beyim, geyin hepsi sizin olsun. Lakin sormak ayıp olmasın, bu çadır kimin çadırıdır? Kısırca yenge Bamsı'nın merakını hemen giderdi.
2: Bey yiğidim, bu çadır pay biçen beyin kızı Banu Çiçek Hanım'ındır.
0: Bu cevap üzerine Bamsı Beyrek'in kanı kaynamaya başladı. Edep içinde usul usul alanı terk edip geri döndü. Dadılar ve diğer kızlar geyiği alıp güzeller güzeli Banu Çiçek'in önüne getirdiler. Sultan Banu geyiğe baktı. Geyik semiz bir yabani geyikti. Banu Çiçek avcı yiğidi merak ediyordu.
1: Bire Kısırca yenge, bana söyle hele, bu nasıl bir yiğittir?
0: Kısırca yenge geyiği avlayanın çok yakışıklı bir delikanlı olduğunu ve Beyoğlu bey olduğunu söyledi. Banu Çiçek bunu duyunca şüphelenmişti.
1: Hey dadılar, beni dinleyin. Babam bana seni beyreke verdim dedi. Sakın bu beyrek olmasın. Çağırın hemen, haberleşip konuşayım.
0: Dadılar Bamsı Beyrek'i bulup hemen çağırdılar. Beyrek geldi, çadıra girdi. Banu Çiçek yaşmağını örtündü.
1: Yiğit söyle bana, gelişin nereden? Sen kimsin? Neden buralara geldin? Anlat bana.
0: Bamsı Beyrek cevap verdi. Bana Pay Püreoğlu Bamsı Beyrek derler. Buralara İç Oğuz'dan geldim. Pay Piçen Bey'in kızı varmış. Onu görmeye geldim. Banu Çiçek Bamsı Beyrek'i denemek istiyordu.
1: O öyle insan değildir ki sana görünsün. Ama ben Banu Çiçek'in dadısıyım. Gel şimdi seninle hava çıkalım. Eğer senin atın benim atımı geçerse onun atını da geçersin. Sonra seninle ok atalım. Beni geçersen onu da geçersin. Daha sonra seninle güreşelim. Beni yenersen onu da yenersin.
0: Bamsı Beyrek teklifi kabul etti. Pekala, o zaman atına bin. İkisi de ata bindiler, meydana çıktılar. At sürdüler, Beyrek'in atı kızın atını geçti. Ok attılar. Beyrek'in oku kızın okunu geçti. Banu Çiçek bunun üzerine...
1: Bire yiğit, benim atımı kimsenin geçtiği görüldük kişi değil. Okumu da kimsenin geride bıraktığı duyulduk şey değil. Şimdi gel seninle güreş tutalım.
0: Dedi. Bamsı Beyrek hemen atından indi. Her ikisi de pehlivan olup birbirlerine sarıldılar. Banu Çiçek çok dişli bir pehlivan çıkmıştı. Sonunda Beyrek kızı kavradığı gibi sırt üstü yere vurdu. Banu Çiçek yerden doğrulup
1: "Yiğidim, Pay Piçen Bey'in kızı Banu Çiçek benim."
0: dedi. Bamsı Beyrek sevindi. Parmağındaki yüzüğü çıkarıp Banu Çiçek'in parmağına taktı. "Aramızdaki bu nişan olsun han kızı," dedi. Bamsı Beyrek yurduna, babasının yanına geri döndü. Babasına yaşadıklarını anlattı ve "Baba, bana bir kız alıver ki ben yerimden kalkmadan o kalkmalı, ben karakoç atıma binmeden o binmeli, ben düşmanıma varmadan o düşmanımın işini bitirmeli. Böyle bir kız alıver bana baba," dedi. Babası Pay Püre ise "Oğul, sen kız istemiyorsun, Kendine bir arkadaş istiyorsun. Galiba senin istediğin kız pay biçen bey kızı Banu Çiçek'tir, dedi. Ancak oğluna uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Oğlum, bu kızın deli bir kardeşi vardır. Adına deli karçar derler. Kızı isteyeni öldürüyor. Bu meseleyi Oğuz beylerine danışalım. Oğuz beyleri Paypüre Bey'e kız istemeye Dede Korkut'un gitmesini teklif ettiler. Dede Korkut bu teklifi kabul etti ve bir istekte bulundu. Dostlar, madem ki beni gönderiyorsunuz, biliyorsunuz Deli Karçar kız kardeşini isteyeni öldürüyor. Bayındır Han'ın harasından soylu iyi koşan iki at getiriniz. Birisi keçi başlı kırçıl aygır, diğeri koç başlı doru aygır olsun. Ansızın kaçmam gerekirse birine bineyim, diğerini yedeğime alayım. Dede Korkut'un sözü haklı bulundu. Bayındır Han'ın harasına gidip istediği özellikte iki at getirdiler. Dede Korkut birine bindi, diğerini ise yedeğini aldı ve "Dostlar, sizi Hakk'a ısmarladım," diyerek ayrıldı. Bu sırada Deli Karçar ak çadırını kara yerin üzerine kurdurmuştu. Arkadaşlarıyla nişan alma talimi yapıyorlardı. Dede Korkut yanlarına doğru geldi, başını indirdi, elini bağrına bastı, tatlı diliyle selam verdi. Deli Karçar'ın ağzı öfkeden köpürdü. "Aleyküm selam ey yolunu şaşırmış, işleri bozulmuş. Kadir Allah ak alnına bela yazmış. Ayaklıların buraya geldiği yok. Ağızların bu suyumdan içtiği yok. Sana ne oldu? Ecedine mi susadın? Buralarda ne arıyorsun?" Dede Korkut cevap verdi. "Karşıda yatan Kara Dağ'ını aşmaya geldim. Akıntılı güzel suyunu geçmeye geldim. Geniş eteğine, dar koltuğuna sığınmaya geldim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle aydan arı, güneşten güzel kız kardeşim Banu Çiçek'i Bamsı Beyrek'e istemeye geldim." Dede Korkut'un sözlerini duyan Deli Karçar öfkeyle haykırdı. "Bre hemen ne diyorsam onu yapın. Çabuk kara aygır meğerleyip kılıcımla topuzumu getirin çabuk." Kara aygırı eğerlediler, silahlarını getirdiler. Deli Karçar'ı ata bindirdiler. Dede Korkut atını mahmuzladıktan sonra dizginlerini serbest bırakıp kaçıverdi. Deli Karçar, Dede Korkut'u takibe başladı. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Bamsı Beyrek destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız efendim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 8-25, Bilecik 8-21, Bursa 9-23, Çanakkale 13-25, Edirne 10-26, İstanbul 14-23, Kırklareli 11-25, Kocaeli 12-24, Sakarya 10-23, Tekirdağ 13-22, Yalova 14-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 6-22, İzmir 15-25, Manisa 12-26, Muğla 13-25, Uşak 7-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 16-28, Antalya 17-28, Burdur 10-24, Hatay 15-26, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 19-28, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 9-20, Ankara 9-21, Çankırı 8-22, Eskişehir 7-22, Karaman 9-20, Kayseri 8-20, Kırıkkale 8-22, Kırşehir 8-20, Konya 9-20, Nevşehir 7-16, Niğde 7-19, Sivas 7-18, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 8-23, Bolu 6-20, Düzce 9-21, Karabük 8-23, Kastamonu 7-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 10-20, Artvin 11-17, Bayburt 6-16, Çorum 8-18, Giresun 15-19, Gümüşhane 7-16, Ordu ve Rize 15-19, Samsun 13-20, Sinop 13-21, Tokat 10-19, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Şırnak dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-18, Ardahan 6-13, Bingöl 10-16, Bitlis 6-16, Elazığ 10-20, Erzincan 9-17, Erzurum 5-13, Hakkari 7-21, Iğdır 11-20, Kars 5-14, Malatya 10-20, Muş 9-19, Tunceli 10-19, Şırnak 11-21, Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İlk saatlerde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 11-23, Batman 12-24, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 11-23, Kilis 13-25, Mardin 11-21, Şanlıurfa 15-24, Siirt 12-23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük

çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına

Ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim olabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi 9 Ekim Cuma günü Halk Günü paneline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Larke, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki felaketin 3 yılda bu boyutlara ulaşabileceğini öngöremediklerini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan 50 milletvekilinin yapay zeka kullanarak oluşturulan sahte müstehcen içeriklerin hedefi olduğu bildirildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi, silahlarını teslim etmeyi kabul eden 5 gruptan 3'ünün silahlarını teslim ettiğini, diğer gruplarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan Petrolayn'ın Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurdu. Ve son olarak spor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini duyurdu. Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa Çarşamba günü Mersin'de sahibini bulacak. Organizasyonda geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'le son Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-20 derece, Atina az bulutlu 16-28, Belgrad az bulutlu 25-12, Helsinki az bulutlu 5-11, Kopenhag sağanak yağışlı 9-15, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 13-24, Moskova az bulutlu 10-16, Paris sağanak yağışlı 11-19, Priştine az bulutlu 10-24, Roma çok bulutlu 16-25, Saraybosna az bulutlu 8-18, Sofya az bulutlu 10-23, Tiran az bulutlu 13-26, Varşova çok bulutlu 13-19, Viyana az bulutlu 12-24, Zürih parçalı bulutlu 9-21 derece, Amman az bulutlu 14-27, Aşgabat az bulutlu 15-25, Bağdat az bulutlu 24-35, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-23, Bişkek az bulutlu 5-17, Duşanbe parçalı bulutlu 13-26, Kabil az bulutlu 12-26, Kerkük parçalı bulutlu 22-31, Kuveyt az bulutlu 29-38, Medine parçalı bulutlu 28-40, Mekke az bulutlu 29-39, Riyad az bulutlu 25-39, Tahran az bulutlu 21-30, Taşkent az bulutlu 11-23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22, Tokyo az bulutlu 17-23 derece, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Kahire az bulutlu 18-30, Melbourne az bulutlu 6-17, Montreal yağmurlu 8-16, New York az bulutlu 9-19, Sydney az bulutlu 13-18, Washington az bulutlu 7-22 derece, Çadırlıngı az bulutlu 12-23, Frankfurt az bulutlu 9-22, Gümülcine az bulutlu 13-23, Köln parçalı bulutlu 9-21, Komrat parçalı bulutlu 10-23, Köstence az bulutlu 10-21, Münih çok bulutlu 9-22, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26, Selanik az bulutlu 13-23, Şumna az bulutlu 9-23, Taraglia parçalı bulutlu 11-23, Balkaneş parçalı bulutlu 12-23, Zenitsa az bulutlu 9-22, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Güzelvurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen kafada çalışıp sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 8-25, Bilecik 8-21, Bursa 9-23, Çanakkale 13-25, Edirne 10-26, İstanbul 14-23, Kırklareli 11-25, Kocaeli 12-24, Sakarya 10-23, Tekirdağ 13-22, Yalova 14-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 6-22, İzmir 15-25, Manisa 12-26, Muğla 13-25, Uşak 7-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 16-28, Antalya 17-28, Burdur 10-24, Hatay 15-26, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 19-28, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 9-20, Ankara 9-21, Çankırı 8-22, Eskişehir 7-22, Karaman 9-20, Kayseri 8-20, Kırıkkale 8-22, Kırşehir 8-20, Konya 9-20, Nevşehir 7-16, Niğde 7-19, Sivas 7-18, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 8-23, Bolu 6-20, Düzce 9-21, Karabük 8-23, Kastamonu 7-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 10-20, Artvin 11-17, Bayburt 6-16, Çorum 8-18, Giresun 15-19, Gümüşhane 7-16, Ordu ve Rize 15-19, Samsun 13-20, Sinop 13-21, Tokat 10-19, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Şırnak dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-18, Ardahan 6-13, Bingöl 10-16, Bitlis 6-16, Elazığ 10-20, Erzincan 9-17, Erzurum 5-13, Hakkari 7-21, Iğdır 11-20, Kars 5-14, Malatya 10-20, Muş 9-19, Tunceli 10-19, Şırnak 11-21, Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İlk saatlerde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 11-23, Batman 12-24, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 11-23, Kilis 13-25, Mardin 11-21, Şanlıurfa 15-24, Siirt 12-23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresi.

0: sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an, biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık, dedi. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Belçika'da eğitim reformlarına karşı çıkan öğrenciler başkent Brüksel'de de bir ortaöğretim kurumunun girişini kapatarak hafta boyunca sürecek protesto başlattı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dolaylı görüşmelerden sonuç alınamazken iki ülke yetkililerinin söylemlerini sertleştirmesi ve açıklamaların askeri tehditlere dönüşmesi yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan petrol ayının Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İsrail'le aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur mahallesinde Filistinlerin yaşadığı 5 katlı binanın İsrail güçleri tarafından yıkıldığını gösteren fotoğrafı sosyal medyada övünerek paylaştı. Ve son olarak spor. Esenler Erok Spor erkek basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası'nın ilk haftasında çarşamba günü Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk edecek. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımı BKT Avrupa Kupası dev grubunun ikinci haftasında çarşamba günü Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz ile Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen tarlada çalışıyorsun, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gecede çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot alın,

0: gideceğiz. Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 8-25, Bilecik 8-21, Bursa 9-23, Çanakkale 13-25, Edirne 10-26, İstanbul 14-23, Kırklareli 11-25, Kocaeli 12-24, Sakarya 10-23, Tekirdağ 13-22, Yalova 14-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 6-22, İzmir 15-25, Manisa 12-26, Muğla 13-25, Uşak 7-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 16-28, Antalya 17-28, Burdur 10-24, Hatay 15-26, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 19-28, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 9-20, Ankara 9-21, Çankırı 8-22, Eskişehir 7-22, Karaman 9-20, Kayseri 8-20, Kırıkkale 8-22, Kırşehir 8-20, Konya 9-20, Nevşehir 7-16, Niğde 7-19, Sivas 7-18, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 8-23, Bolu 6-20, Düzce 9-21, Karabük 8-23, Kastamonu 7-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 10-20, Artvin 11-17, Bayburt 6-16, Çorum 8-18, Giresun 15-19, Gümüşhane 7-16, Ordu ve Rize 15-19, Samsun 13-20, Sinop 13-21, Tokat 10-19, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Şırnak dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-18, Ardahan 6-13, Bingöl 10-16, Bitlis 6-16, Elazığ 10-20, Erzincan 9-17, Erzurum 5-13, Hakkari 7-21, Iğdır 11-20, Kars 5-14, Malatya 10-20, Muş 9-19, Tunceli 10-19, Şırnak 11-21, Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İlk saatlerde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 11-23, Batman 12-24, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 11-23, Kilis 13-25, Mardin 11-21, Şanlıurfa 15-24, Siirt 12-23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam

esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim olabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi 9 Ekim Cuma günü Halk Günü panelini ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında

arasında 26 zanlı gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Larke, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki felaketin 3 yılda bu boyutlara ulaşabileceğini öngöremediklerini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan 50 milletvekilinin yapay zeka kullanarak oluşturulan sahte müstehcen içeriklerin hedefi olduğu bildirildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi, silahlarını teslim etmeyi kabul eden 5 gruptan 3'ünün silahlarını teslim ettiğini, diğer gruplarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan Petrolayn'ın Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurdu. Ve son olarak spor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini duyurdu. Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa Çarşamba günü Mersin'de sahibini bulacak. Organizasyonda geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'le son Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-20 derece, Atina az bulutlu 16-28, Belgrad az bulutlu 25-12, Helsinki az bulutlu 5-11, Kopenhag sağanak yağışlı 9-15, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 13-24, Moskova az bulutlu 10-16, Paris sağanak yağışlı 11-19, Priştine az bulutlu 10-24, Roma çok bulutlu 16-25, Saraybosna az bulutlu 8-18, Sofya az bulutlu 10-23, Tiran az bulutlu 13-26, Varşova çok bulutlu 13-19, Viyana az bulutlu 12-24, Zürih parçalı bulutlu 9-21 derece, Amman az bulutlu 14-27, Aşgabat az bulutlu 15-25, Bağdat az bulutlu 24-35, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-23, Bişkek az bulutlu 5-17, Duşanbe parçalı bulutlu 13-26, Kabil az bulutlu 12-26, Kerkük parçalı bulutlu 22-31, Kuveyt az bulutlu 29-38, Medine parçalı bulutlu 28-40, Mekke az bulutlu 29-39, Riyad az bulutlu 25-39, Tahran az bulutlu 21-30, Taşkent az bulutlu 11-23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22, Tokyo az bulutlu 17-23 derece, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Kahire az bulutlu 18-30, Melbourne az bulutlu 6-17, Montreal yağmurlu 8-16, New York az bulutlu 9-19, Sydney az bulutlu 13-18, Washington az bulutlu 7-22 derece, Çadırlıng az bulutlu 12-23, Frankfurt az bulutlu 9-22, Gümülcine az bulutlu 13-23, Köln parçalı bulutlu 9-21, Komrat parçalı bulutlu 10-23, Köstence az bulutlu 10-21, Münih çok bulutlu 9-22, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26, Selanik az bulutlu 13-23, Şumna az bulutlu 9-23, Taraglia parçalı bulutlu 11-23, Balkaneş parçalı bulutlu 12-23, Zenitsa az bulutlu 9-22, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Sevgili dinleyiciler, Afyon il merkezinin kuzeybatısında Gazlı Göl Seyit Gazi Eskişehir yolunun şehir çıkışında Höyük'e benzer küçük bir tepecik bulunur. Bu tepecik ve çevresi günümüzde bile Şahitler Kayası adıyla anılır.

adını bir efsaneden alan Şahitler Kayası peş peşe sıralanmış kaya parçalarından oluşur. Şimdi gelin hep birlikte bu kaya parçalarına neden Şahitler Kayası dendiğine ilişkin efsaneye kulak verelim.

0: Bir zamanlar Afyon'a yakın köylerden birinde iki kişi arasında bir toprak anlaşmazlığı varmış.
1: Bu tarla bana babadan yadigar. Bunu sen de biliyorsun.
2: Hiç de bir şey bilmiyorum. Bu tarlayı yıllardır ben ekip biçerim. İnsan başkasının tarlasını eker mi?
1: Babam öldükten sonra ekmeye başladın. Bir gün vazgeçersin diye sesimi çıkarmadım. Ama artık tarlayı ekmene izin vermiyorum.
2: Kendi tarlamı ekmek için senden mi izin alacağım acaba?
1: Burayı sana yar etmem. Bu işi mahkeme çözer.
2: He he, git bakalım mahkemeye. Bakalım ne olacak.

0: Bu adamdan davacıyım Kadı Efendi.
1: Ne oldu? Anlat bakayım.
0: Bu adam babamalı toprağımın üzerine oturdu. O zamanlar yaşım küçüktü. Kimim kimsem de yoktu. Tarlama sahip çıkamadım Kadı Efendi.
1: Nasıl üstüne oturdu? Anlat bakayım.
0: Yıllardır kendi tarlası gibi ekip biçiyor. Burası benimdir diyor. Malından çıkmak istemiyor.
1: Pekala, pekala, anlaşıldı. Sen ne dersin efendi bu duruma? Bir de seni dinleyiverelim.
2: Kadı Efendi, bu delikanlı yalan söylüyor.
0: Asıl sen yalan söylüyorsun.
1: Yeter yeter. Burası kavga yeri değil. Atıverim ikiniz de hapse. Sen devam et. Sen de müdahale etme. O nasıl seni dinledi, sen de onu dinleyivereceksin.
2: Vallahi yıllardır babamdan kalma tarlayı ekip biçerim Kadı Efendi. Babama da dedemden kalmış. Bu delikanlı aniden tarla benim diye ortaya çıkıverdi. Vallahi ben de şaştım kaldım bu işe.
1: Anlaşıldı. Bu işi çözse çözse şahitler çözer. Efendiler, ikiniz de üçer şahit getireceğiniz.
0: Tamam Kadı Efendi.
2: Kadı Efendi, ben şahit neyim getirmek istemiyorum. Davacının şahitlerine de razıyım. Onlar bu tarla senin değil desinler, hakkımdan da vazgeçelim.
1: O zaman altı şahit de sen getireceksin delikanlı. Anlaşıldı mı?
0: Anlaşıldı efendim.
2: Anlaşıldı.
1: Çıkmadan yazıcıya şahitlerin adını yazdırıver. Haftaya aynı saatte şahitlerle birlikte ikinizi de bekliyorum. Hadi bakayım.

0: mahkeme günü yaklaşırken davalı, tanık yazdırılan 6 adamı da ayrı ayrı dolaşmış.
1: Musa Bey, 2 gün sonra mahkememiz var, biliyorsun değil mi?
2: He, biliyorum.
1: Şu altını cebine koy öyleyse. Bundan sonrasını da sen bilirsin.
2: Bilmem mi, merak etme sen.

0: Fatma teyze, yarın kadının huzurunda şahitlik yapacak.
1: Beni niye yazdırdı bu çocuk, hiç anlamadım.
0: Vallahi orasını bilmem. Ama sen şu altını önce bir para kesene at. Neme lazım, lazım olur ileride.
1: Allah tuttuğunu altın etsin evladım. Kefen parasını düşünür dururdum.
0: Mahkemede ne diyeceğini biliyorsun değil mi?
1: Bilmem mi? Tarlanın senin olduğunu söyleyivereceğim.
0: Hay yavru teyzeciğim.
1: Hatta sana da dedenden kalıverdiydi.
0: Değil mi ya?

0: Davalı komşu böylece tüm şahitleri dolaşarak hepsine birer altın vermiş. Mahkeme günü geldiğinde hepsi kadı efendinin karşısına çıkmış.
1: Doğru söyleyeceğinize yemin eder misiniz?
2: Ederiz tabi.
3: Eğer yalan söylersek Allah bizi taş yapsın.
4: Evet ya, taş yapsın, taş.
5: Vallahi doğru söyleyeceğiz.
1: En vallahi en billahi doğru söyleyeceğiz.
6: Namusum üzerine yemin ediyorum ki doğruyu söyleyeceğiz.
1: Tamam öyleyse. Söyleyin bakalım. Bu tarlanın sahibi kim?
2: Delikanlı yalan söyleyiveriyor kadı efendi.
3: Torpak şu adamındır.
4: Ona da babasından kalmıştır.
5: Babasına da bu adamın dedesinden kalmıştır.
1: Evet evet, dedesinden kalmıştır.
6: Darlanın sahibi aha da şu adamdır.
1: E bak, senin şahitlerin bile tağla bu adamın diyor.
5: Ama kadı efendi.
1: Aması maması yok. Tağlayı bu adama veriyorum. Bir daha da karşıma çıkıp beni meşgul etmeyin. Tamam mı? Hadi bakayım.

Mahkeme sona erince tanıklık yapanlar gülüşüp şakalaşarak evlerine dönerken birden taş kesilip oldukları yerde kalmışlar.

Afyon'dan Kütahya yönüne doğru gidecek olursanız, yol kenarında insana benzeyen 6 tane dikili taş görürsünüz. Rivayete göre bunlar 6 yalancı tanıktan başkası değildir. Bize bakın da halimizden ibret alın der gibi yıllardır orada öylece dikilip dururlar.

0: Yalancı tanıklık utanılacak bir iştir. Şahitler Kayası, yalancı tanıkların başına neler gelebileceğinin güzel bir örneği olarak asırlardır aynı yerde durmaya devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler,
0: yapımcılığını Murat Çokuret'in üstlendiği yeni bir efsanenin gizeminde veya hikayenin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 8-25, Bilecik 8-21, Bursa 9-23, Çanakkale 13-25, Edirne 10-26, İstanbul 14-23, Kırklareli 11-25, Kocaeli 12-24, Sakarya 10-23, Tekirdağ 13-22, Yalova 14-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 6-22, İzmir 15-25, Manisa 12-26, Muğla 13-25, Uşak 7-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 16-28, Antalya 17-28, Burdur 10-24, Hatay 15-26, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 19-28, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 9-20, Ankara 9-21, Çankırı 8-22, Eskişehir 7-22, Karaman 9-20, Kayseri 8-20, Kırıkkale 8-22, Kırşehir 8-20, Konya 9-20, Nevşehir 7-16, Niğde 7-19, Sivas 7-18, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 8-23, Bolu 6-20, Düzce 9-21, Karabük 8-23, Kastamonu 7-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 10-20, Artvin 11-17, Bayburt 6-16, Çorum 8-18, Giresun 15-19, Gümüşhane 7-16, Ordu ve Rize 15-19, Samsun 13-20, Sinop 13-21, Tokat 10-19, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Şırnak dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-18, Ardahan 6-13, Bingöl 10-16, Bitlis 6-16, Elazığ 10-20, Erzincan 9-17, Erzurum 5-13, Hakkari 7-21, Iğdır 11-20, Kars 5-14, Malatya 10-20, Muş 9-19, Tunceli 10-19, Şırnak 11-21, Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İlk saatlerde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 11-23, Batman 12-24, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 11-23, Kilis 13-25, Mardin 11-21, Şanlıurfa 15-24, Siirt 12-23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 9 Ekim Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saat

Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an, biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık, dedi. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Belçika'da eğitim reformlarına karşı çıkan öğrenciler başkent Brüksel'de de bir ortaöğretim kurumunun girişini kapatarak hafta boyunca sürecek protesto başlattı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dolaylı görüşmelerden sonuç alınamazken iki ülke yetkililerinin söylemlerini sertleştirmesi ve açıklamaların askeri tehditlere dönüşmesi yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan petrol ayının Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İsrail'li aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur mahallesinde Filistinlilerin yaşadığı 5 katlı binanın İsrail güçleri tarafından yıkıldığını gösteren fotoğrafı sosyal medyada övünerek paylaştı. Ve son olarak spor. Esenler Erokspor erkek basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası'nın ilk haftasında çarşamba günü Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk edecek. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımı BKT Avrupa Kupası dev grubunun ikinci haftasında çarşamba günü Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı

0: karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'le Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sevgili dinleyenler, yeniden Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 35 dakika boyunca konuklarımızla beraber sizler için seçtiğimiz eserleri seslendirmeye çalışacağız. Biz Bir Sevdadır Şarkılar diye başladık bu yolculuğa. Türk müziğinin en güzel örneklerini ve Yeşilçam şarkılarını sizlere ulaştırmak için. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Programımıza ulaşmak için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Bugün konuklarım Emine Ertürk Karaslan ve Alev Yıldız bizimle birlikte. 15 günde bir bizimle birlikte oluyorlar ve en güzel şarkıları bizim için çalıp söylüyorlar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Yine sizinle birlikte bir programla buluşmak çok zevkli. Benim için çok zevkli en azından.
2: Benim Alev, için de öyle.
1: Alev de aynı düşüncede.
0: Çok teşekkürler. Evet sevgili Alev Yıldız, programa seninle başlayalım istersen.
2: Evet, biraz hüzünlü ama Zeki Müren'e ait Nihavend makamında çok güzel bir eser. Bir demet Yasemen. Aşkımın tek hatırası, bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: Teşekkürler Alev, sesine yüreğine sağlık. Sanatçımız Zeki Müren, biraz hayatına değinelim isterseniz. Zeki Müren 6 Aralık 1931 yılında dünyaya gelmiş. Sanat güneşi ve paşa olarak anılan Müren, klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilir. Sanatı olan katkılarından dolayı 1991 yılında devlet sanatçısı unvanıyla ödüllendirilmiştir. Türkiye'de verilmeye başlanan altın plak ödülünün de ilk sahibi olan sanatçı, müzik yaşantısı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset doldurmuş, 300'ü aşkın şarkı bestelemiştir. Değerli sanatçıyı 24 Eylül 1996 tarihinde kaybettik. Mekanı cennet olsun. Evet, sırada bir Yusuf Nalkesen bestesi var. Emine Ertürk Karaaslan'dan dinleyeceğiz. Emine Hanım, hangi eser?
1: Güftesi Orhan Seyfi Orhan'a ait Yusuf Nalkesen'in Muhayyer Kürdi makamındaki bir eseri Veda Buğsesi. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktım. Alnına koyarken Veda Buğsemi yüzüme bu türlü bakmayacaktım.
0: Emine Ertürk Karaaslan sizlerle.

0: Evet, hüzünlü bir şekilde devam ediyoruz hala. Bakalım neşelenebilecek miyiz?
1: Bakalım neler var daha repertuarımızda. Sevgili dinleyenlerimiz, bıkmadan, usanmadan kendi başına çalmayı öğrendiği ud ile sayısız besteye imza atmıştır Nalkesen. Bu eserlerden birkaçını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hep birlikte anımsayalım. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Ben her Eylül o parkta, o çamların altında. Kimi dertten içermiş, kimi neşeden. Seninle bir sonbahar, yalan değil. Avuçlarımda hala sıcaklığım var. Değerli sanatçı 2003 yılında aramızdan ayrılmıştır. Mekanı cennet olsun, bize bıraktığı dev eserler için sonsuz şükranlarla. Sırada bir Arif Sami Toker bestesi var. Artık gelecek sanma sakın, geçti o günler. Ruhumda bugün şarkımızın namesi inler. Şen besteler ahengini namenden alırken, sızlar yine kalbim senin aşkınla derinden. Bu eseri de ben sizlere seslendirmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz.

0: Evet, gerçekten bu eseri çok güzel seslendirdiniz Emine Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. Gelin şimdi hep birlikte bestekarımızın hayat hikayesine gidelim. Bu güzel bestelerin sahibi Arif Sami Toker kimdir? Arif Sami Toker 4 Nisan 1926 tarihinde Gelibolu'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda öğrenim gördü. 1950 yılında amatör ses sanatkarı olarak İstanbul Radyosu'nda göreve başlayan Toker, daha sonra İzmir Radyosu Müzik Yayınları Şefliği, Ankara Radyosu Müzik Yayınları Şefliği, İstanbul Radyosu Müzik Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Sesinin güzelliği çocuk yaşlarında dikkat çeken Arif Sami Toker, Saadettin Kaynak, Kemal Batanay gibi isimlerin öğrencisi olduktan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi. Yüzlerce eser bestelemiştir. Son dönem bestecileri arasında özgün bir tavrı vardır. 27 Nisan 1997 tarihinde vefat etti. Mekanı cennet olsun. Sırada Alev Yıldız var yine. Sevgili Alev'in güzel sesinden dinleyeceğimiz eser hangisidir acaba?
2: Bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait nihavent bir eser. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı? Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı?
1: Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Bu güzel eseri de Alev Yıldız seslendirecek bizlere. Hep birlikte dinleyelim.

0: Evet, teşekkür ederiz. Sesine, nefesine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Sevgili Alev, bir Şekip Ayhan Özışık bestesi yorumladı bizlere. Bu arada bestekarın akıllarda kalan çok bilindik eserleri var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim. Açık bırak pencereni, örtme perdeyi bu gece. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Saçların tarumar, gözlerinde nem, gün gelir de beni unutursun demiştim. Bu sevdiğimiz, kulaklarımızdan gitmeyen eserlerin bestekarı Şekip Ayhan Özışık. Ara ara bu hatırlatmalarımızı yapacağız sizlerle. Dinlediğimiz eserlerin bestekarlarını duyuracağız sizlere mümkün olduğunca. Onları yaşatmamız gerekiyor. Bir eseri dinliyoruz ama bunun güftekarı, bestekarı kimdir? Evet. Bilelim istiyorum açıkçası. Ha,
0: doğru. Hatta Emine Hanım, şöyle bir önerim var size.
2: Buyurun.
0: İlerleyen zamanlarda bestekara göre de program yapabiliriz.
2: Çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum ben de. O zaman Emine Ertürk Karaslan'dan bunu sözünü aldık. Bestekarlarımızla ilgili bir programa daha imza atalım sayenizde. Evet, Emine Ertürk Karaaslan sıradaki eserle sizlerle birlikte olacak. Emine Hanım, ne dinleyeceğiz sizden?
0: Evet, güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait Nihavent bir eser. Ben de Nihavent'ten devam edeyim bari.
2: Çok
0: İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı.
2: Emine Ertürk Karaaslan sizlerle.

0: Ben de çok severim bu eseri Emine Hanım. Siz de çok güzel yorumladınız.
1: Ben de işte yorumlamaya çalışıyorum. Umarım beğeniliyordur.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Zeynettin Maraş'ın çok bilinen birkaç eserini de dinleyenlerimizle paylaşalım istiyorum. İnleyen nameler ruhumu sardı. Zaten dinledik Emine Ertürk Karaslan yorumuyla. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi. Hicaz bir eser, hatırlarsınız.
1: O da çok güzel bir eser.
0: Çok güzel. Bir Nihavend bestesi daha var. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.
1: O da çok güzel bir eser, bunu da söylemek isterim.
0: Hatırlatalım o zaman buradan size. Önümüzdeki programlarda dinleriz belki sesinizden.
1: İnşallah.
0: Zeynettin Maraş 23 Eylül 2022 günü vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Artık bir eser de ben okuyayım.
1: Evet, sizden de dinleyelim.
0: Güftesi Şadi Kurtuluş'a, bestesi Zeki Duygulu'ya ait Kürdili Cazkar makamındaki bir eser. Seni benden alamazlar. Eserin sözleri ise şöyle: seni benden alamazlar, inan benim canım sensin. Gidemezsin, gidemezsin, nasıl sevdim bilemezsin. Hep birlikte dinleyelim.

0: Şimdi bestekarımız Zeki Duygulu'nun sanat hayatına bir göz atalım isterseniz sevgili dinleyenler. Sanat hayatına küçük yaşlarda utçu olarak başladı. Daha sonraları keman ve violonsel de çalmaya başladı. Harmandalı Mustafa ile bestekarlığa başladı. Selahattin Pınar, Sade Hoşses, Ekrem Güyer, Müzeher Güyer, Mustafa Nafiz Irmak ve Saadettin Kaynak ile dostluklar kurdu ve müziki bilgisini ilerletti. Film müzikleri yaptı, bestelerinin çoğu günümüze kadar nota eksikliğinden ulaşamadı. Lirik, hoş ve canlı bestelere önem veren Duygulu, daha çok Uşak, Nihavend ve Hicaz makamında eserlere eğilmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır. Yar peşinden koşa koşa yoruldum, seni benden alamazlar. Sevda öyle müşkil ki onu çekenler bilir. Selam vermeden gelip geçersin. Mahmur bakışlı dilberim, dereler çağlar oldu. Bunu bilirsiniz Emine Hanım. Ben yaralı ceylanım, yaralı ceylan. Bu da sizden sorulur bence.
1: Evet.
0: Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden. Ne kadar güzel eserler değil mi?
1: Şu dikkatimi çekti. Zeki Duygulu gerçekten çok duygulu eserlere imza atmış ama sanki hepsi türkü kokuyor.
0: Evet.
2: Evet.
0: Çoğu öyle. Çoğu öyle. Ve sizin aşina olduğunuz, kulağınızda olan türküler bunlar. Evet, bu eserle programımızın sonuna da geldik. Evet sevgili dinleyenler, Gönülden Gönüle Şarkılar programımızda sizlerle birlikteliğimizin bugün de sonuna geldik. Her zaman dediğimiz gibi kulaklarınızda hoş bir sada bırakabilmişsek ne mutlu bizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun ve konuklarım
1: ben Emine Ertürk Karaaslan,
2: ben Alev Yıldız.
0: 15 gün sonra yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın, müzikle kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 8-25, Bilecik 8-21, Bursa 9-23, Çanakkale 13-25, Edirne 10-26, İstanbul 14-23, Kırklareli 11-25, Kocaeli 12-24, Sakarya 10-23, Tekirdağ 13-22, Yalova 14-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 6-22, İzmir 15-25, Manisa 12-26, Muğla 13-25, Uşak 7-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 16-28, Antalya 17-28, Burdur 10-24, Hatay 15-26, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 19-28, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 9-20, Ankara 9-21, Çankırı 8-22, Eskişehir 7-22, Karaman 9-20, Kayseri 8-20, Kırıkkale 8-22, Kırşehir 8-20, Konya 9-20, Nevşehir 7-16, Niğde 7-19, Sivas 7-18, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 8-23, Bolu 6-20, Düzce 9-21, Karabük 8-23, Kastamonu 7-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 10-20, Artvin 11-17, Bayburt 6-16, Çorum 8-18, Giresun 15-19, Gümüşhane 7-16, Ordu ve Rize 15-19, Samsun 13-20, Sinop 13-21, Tokat 10-19, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Şırnak dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-18, Ardahan 6-13, Bingöl 10-16, Bitlis 6-16, Elazığ 10-20, Erzincan 9-17, Erzurum 5-13, Hakkari 7-21, Iğdır 11-20, Kars 5-14, Malatya 10-20, Muş 9-19, Tunceli 10-19, Şırnak 11-21, Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İlk saatlerde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 11-23, Batman 12-24, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 11-23, Kilis 13-25, Mardin 11-21, Şanlıurfa 15-24, Siirt 12-23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyince kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyince 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyince kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyince 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyince kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına

Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim olabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik, dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi 9 Ekim Cuma günü Halk Günü panelini ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Larke, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki felaketin 3 yılda bu boyutlara ulaşabileceğini öngöremediklerini belirtti. Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan 50 milletvekilinin yapay zeka kullanarak oluşturulan sahte müstehcen içeriklerin hedefi olduğu bildirildi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi, silahlarını teslim etmeyi kabul eden 5 gruptan 3'ünün silahlarını teslim ettiğini, diğer gruplarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan petrol ayının Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurdu. Ve son olarak spor. Türkiye Futbol

Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini duyurdu. Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa Çarşamba günü Mersin'de sahibini bulacak. Organizasyonda geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'le son Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-20 derece, Atina az bulutlu 16-28, Belgrad az bulutlu 25-12, Helsinki az bulutlu 5-11, Kopenhag sağanak yağışlı 9-15, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 13-24, Moskova az bulutlu 10-16, Paris sağanak yağışlı 11-19, Priştine az bulutlu 10-24, Roma çok bulutlu 16-25, Saraybosna az bulutlu 8-18, Sofya az bulutlu 10-23, Tiran az bulutlu 13-26, Varşova çok bulutlu 13-19, Viyana az bulutlu 12-24, Zürih parçalı bulutlu 9-21 derece, Amman az bulutlu 14-27, Aşgabat az bulutlu 15-25, Bağdat az bulutlu 24-35, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 17-23, Bişkek az bulutlu 5-17, Duşanbe parçalı bulutlu 13-26, Kabil az bulutlu 12-26, Kerkük parçalı bulutlu 22-31, Kuveyt az bulutlu 29-38, Medine parçalı bulutlu 28-40, Mekke az bulutlu 29-39, Riyad az bulutlu 25-39, Tahran az bulutlu 21-30, Taşkent az bulutlu 11-23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22, Tokyo az bulutlu 17-23 derece, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Kahire az bulutlu 18-30, Melbourne az bulutlu 6-17, Montreal yağmurlu 8-16, New York az bulutlu 9-19, Sydney az bulutlu 13-18, Washington az bulutlu 7-22 derece, Çaturlunga az bulutlu 12-23, Frankfurt az bulutlu 9-22, Gümülcine az bulutlu 13-23, Köln parçalı bulutlu 9-21, Komrat parçalı bulutlu 10-23, Köstence az bulutlu 10-21, Münih çok bulutlu 9-22, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 12-26, Selanik az bulutlu 13-23, Şumna az bulutlu 9-23, Taraglia parçalı bulutlu 11-23, Balkaneş parçalı bulutlu 12-23, Zenitsa az bulutlu 9-22, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Güzelvurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada

Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Selevkos İmparatorluğu'nun başkenti Antakya ve antik kent Zeykuma'yı anlatmaya çalışacağız sizlere.

Antakya. Seleukos 1. Nikator, Tigris günümüzdeki adıyla Dicle Havzası'nda bulunan yönetim merkezini krallığın daha stratejik bir bölgesine taşımak ister. Bu nedenle M.Ö. 300 yılının Nisan ayında kendi adını taşıyan Seleukia Piera, bugünkü adıyla Antakya'nın kazası olan Saman'da daha eski adıyla Süveydiye şehrini kurar. Ancak kısa bir süre sonra yeni başkentin Seleukos Krallığı için sahip olması gereken bazı niteliklerden yoksun olduğu ortaya çıkar. Seleukia Piera'dan krallığın egemenliği altında bulunan Küçük Asya Fırat Havzası ve Güney Suriye bölgelerinin kontrol altında tutulması zordur. Seleukia Piera'nın deniz tarafından gelecek saldırılara açık olmasından dolayı daha içerilerde yeni bir başkentin kurulması gerekir. Seleukos 1. Nikator, Seleukia Piera'nın krallığa uygun bir başkent olmadığına karar verdikten sonra başkent için yeni bir yer aramaya başlar. Önceden mağlup ettiği Antigonos'un yönetim merkezi olan Antikonya'yı başkent yapmaya karar verir. Libanius'un Antakya'nın kuruluşuyla ilgili naklettiği efsaneye göre Seleukos 1. Nikator Antigonya'da Zeus adına kurban kestiği sırada büyük bir kartal gelir ve et parçasını alarak 8 kilometre öteye bırakır. Seleukos 1. Nikator bunu tanrılardan gelen bir işaret sayarak Antigonya'nın 8 kilometre uzağına yeni başkent Antioch'u kurmaya karar verir ve bu şehri Tanrı Zeus onuruna adar. Milattan önce 300 yılının Mayıs ayında Seleukos 1. Nikator Antigonya kentini yıkarak kentin kalıntılarıyla Antigonya'nın 8 kilometre uzağına Antioch'u, bugünkü Antakya'yı kurmaya başlar. Antioch'un kuruluş yıllarında Seleukos Krallığı'nın yönetim merkezi Seleukia Piera'dır. Seleukos 1. Nikator, Antioch'un yerini belirleyip yapımına başlar. Seleukos 1. Nikator'un mezarının Seleukia Piera'da bulunması ve M.Ö. 285 yılına kadar Seleukia Piera'daki darphanede basılan gümüş paraların Antioch darphanesinde basılan paralardan büyük olması, M.Ö. 285 yılına kadar Seleukos Krallığı'nın başkentinin Seleukia Piera olarak kaldığını kanıtlar. Seleukos 1. Nikator'un ölümünden sonra hükümdar olan oğlu 1. Antiochos Soter döneminde ise yönetim merkezi Seleukia Piera'dan Antioch'a taşınır. Bundan böyle Antioch, Seleukos Krallığı'nın yeni ve son başkenti olur. Seleukos Krallığı'nın başkenti olan Kent, kısa zamanda gelişir ve Doğu uygarlığıyla Helenizm arasında bir sentez görevi görür. Suriye'den Hindistan'a kadar uzanan geniş topraklar üzerine krallığını kurmuş olan 1. Seleukos Nikator tarafından 16 tane Antioch, 5 tane Laodikya, 9 tane Seleukia, 3 tane Apamia kurulur. Seleukia kendi adı, Antioch babasının adı, Apamia karısının adı ve Laodikya annesinin adı verilerek kurulmuş olan kentlerdir. Habibi Necar Dağı eteklerinde kurulup Seleukos Krallığı'nın merkezi olan Antakya, aynı adla kurulan diğer 16 Antioch'tan Asi üzerindeki Antioch veya Defne yakınındaki Antioch adıyla ayrılır. Zeugma, Gaziantep ili Nizip ilçesinin 10 kilometre doğusundaki Belkıs köyünde Fırat Irmağı kıyısında Zeugma antik kenti bulunur. Tarih öncesi çağlardan beri kesintisiz iskan gösteren bu yerleşimin önemi, Fırat Irmağı'nın en kolay geçit verdiği iki noktadan birinde olmasıdır. Zeugma adı, köprübaşı veya geçit yeri gibi bir anlam taşır.
Yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan bu antik kentin 1/3'ü Birecik Barajı suları altında kalır. Kent Helenistik dönemin önemli bir ticaret merkezidir. Bölgenin Roma İmparatorluğu egemenliğine girmesinden sonra burada 4. Lejyon olarak adlandırılan askeri garnizonun yerleşmesiyle kentin önemi artar. Zeykuma'da ticaretin ilerlemesiyle sanatsal etkinlikler artıp kültürel bir gelişme sağlanır. Antakya'dan Çin'e uzanan İpek yolunun Zeugma'dan geçmesi, Samsat'tan ırmak yoluyla ticaret yapılması, 4. garnizonun burada konuşlandırılması sonucunda tüccarların kente yerleştiği ve Fırat manzaralı teraslara villalarını yapmış oldukları anlaşılır. Kentte gelişmiş bir sınır ticareti ve buna bağlı olarak büyük bir gümrük kurulur. İskele üstü olarak adlandırılan tepede bir arşiv odasında 65 bin adet mühür baskısının ele geçmiş olması bu kanıyı güçlendirir. Papirus, parşömen, para torbaları ve gümrük balyalarını mühürlemede kullanılan bu mühür baskıları Zeugma'da hem güçlü bir haberleşme ağının hem de gelişmiş bir ticaretin varlığını gösterir. Büyük İskender'in generallerinden 1. Selekos Nikator, M.Ö. 300'de Zeugma'nın ilk yerleşimi olan Selevkia Efrates kentini kurar. Antik çağın önemli gezgin tarihçilerinden biri olan Amasyalı Strabon, buranın Komagene'nin 4 önemli kentinden biri olduğunu ve burada ticaretin yapıldığını bildirir. Kent M.Ö. 64'te Roma İmparatorluğu'nun topraklarına katılır. Adı geçit köprü anlamına gelen Zeugma biçiminde değiştirilir. Milattan sonra 256'da Sasani kralı Şapur Zeugma'yı ele geçirir. Kentte önemli tahribat olur. Bu tarihten itibaren Zeugma bir daha kendini toparlayamaz, Roma dönemindeki görkemine ulaşamaz. Bölgeyle birlikte kentte milattan sonra 4. yüzyılda geç Roma, milattan sonra 5 ve 6. yüzyıllardaysa erken Bizans egemenliği görülür. 7. yüzyıldaki Arap akınları sonucunda Zeugma terk edilir. 10. ve 12. yüzyıllar arasında küçük bir Abbasi yerleşimi görülür. 17. yüzyıldaysa günümüzdeki Belkıs köyü kurulur. Kazılara 1987 yılında Gaziantep Müze Müdürlüğü tarafından Belkıs Tepesi'nin güneyinde başlanır. Ana kayaya oyulmuş oda mezar ve önünde yapılan bu kazıda kaçakçılardan arta kalan çok sayıda heykel bulunarak Gaziantep Müzesi'ne taşınır. 1992 ile 1997 yılları arasındaki kazılarda Dionysos ve Ariadne'nin düğünü sahneli taban mozaiği bir villa tamamen, diğer bir villa ise kısmen açığa çıkarılır. Villanın merkezinde iç avlu içinde tabanı geometrik desenli mozaik döşenmiş sütunlu bir havuz vardır. Zemin kat odaları bu avluya açılır. Bu havuzun güneyindeki dikdörtgen planlı salonun tabanı, Dionysos ve Ariadne'nin düğününün resmedildiği bir mozaikle döşenir. Bu mozaiğin 1/3'lük parçası 1998 yılında yerinden sökülerek çalınır. 1993 ile 1994 yıllarında Birecik Barajı'nın yapımı nedeniyle yukarı terastaki Roma villasını genişletme çalışmaları dışında Şelte Deresi'nde daha önceki yıllarda açılmış bir kaya mezarı önündeki terasta dizili olan kartal ve yün sepeti kabartmalı mezar stelleri, Çimlitepe mevkiinde tonozlu bir mezarın önünde yer alan başı kesilmiş heykel ve Ayvaz Tepesi'nin kuzeybatısında mevsim tanrıçalı resimli taban mozaiği kaldırılarak Gaziantep Müzesi'ne taşınır. Gaziantep Müzesi'nin yaptığı kurtarma kazılarına 1993 yılında Batı Avustralya Üniversitesi'nden Profesör Doktor David Kennedy de katılır. Bu kazıda Kelek Ağzı mevkiinin doğusundaki tepede ulaşılan ilk Roma villasının taban mozaik döşemesinin kaçakçılar tarafından sökülmüş olduğu görülür. Arta kalan harflerden
Burada sökülen resimlerin ölümsüz iki aşık Meteoks ve Partenope'ye ait olduğu yapılan araştırmada sonucunda eserlerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel Menil koleksiyonunda bulunduğu saptanır. Meteoks ve Partenope mozaiği Kültür Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda Haziran 2000'de Gaziantep Müzesi'ne iade edilir. 1996 yılında Birecik Barajı gövde duvarının temel kazısı sırasında bazı mozaik parçalarına rastlanması üzerine çalışma durdurularak bu alanda arkeolojik kazı yapılır. Bu kazılarda Belkıs kent sınırının doğuda Belkıs köyüyle sınırlı olmadığı, köyün yaklaşık 1 kilometre doğusuna doğru uzandığı saptanır. Burada yapılan Roma hamamı kazısında bir külhan, 3 kalidaryum, 3 tepidaryum odasıyla 2 havuz, 2 frigidaryum ve 2 apoteryum odası, bir soğuk su havuzuyla bir latrinadan oluşan hamam yapısının temelleri bulunur. Hipokavst sistemi, taban mozaikleri, su künkleri, su dağıtım deposunun kaidesi ortaya çıkarılıp planı alınır. Duvarların hemen tamamı yok olmuş, temel üstünde ancak 30 ila 40 santimetrelik bir kısmı kalmıştır. 1996-1998 yıllarındaysa Fransa Nantes Üniversitesi'nden Dr. Catherine Abadi-Reynal sorumluluğundaki bir ekibin katılımıyla kurtarma kazılarına devam edilir. Bu kazıyla birlikte Zeugma bütünüyle ele alınır. Kelekazlı mevkiinde yerleşim katları ve kanalizasyon sistemi ortaya çıkarılır. Halme Deresi'nde Roma, Bizans evleri ve blok kesme taşlarla örülmüş kanalizasyon, Bahçedere mevkiinde zeytinyağı atölyesi açığa çıkarılır. Belkıs kentini güneydoğu, güney, batı ve kuzeydoğudan yarım ay biçiminde saran nekropolisteki mezarların tespiti yapılır. Kelekazlı üstü mevkiindeki birinci yerleşim terasında yapılan kurtarma kazısında bir binanın 3 odası ve 2 havuzu açığa çıkarılır. İç avlu merkezindeki sütunlu havuzun taban mozaiğinde ortada Okenos ve Tetis'in büstleri, aralarındaysa ırmak canavarı yer alır. Üç köşesinde yunus balığı üstüne binmiş, birbirine sırtı dönük yerleştirilen Eros betimleri vardır. Sol üst köşede ise Pan balık tutar. Kalker ana kaya olması sebebiyle Fırat ırmağı birinci terasın yaklaşık yarısını eritir. Zeugma'nın ne kadar önemli ve hareketli bir şehir olduğunu ele geçen bu mozaiklerden başka iskele üstü tepesinde bulunan Roma arşivi kanıtlar. Arşiv olduğu anlaşılan mekanda toplam 65 bin adet mühür baskısı ele geçer. Bu sayı diğer antik kentlerin tamamında bulunan mühür baskılarından ve Bulla'dan daha çoktur. Üzerinde resimler olan mühür baskıları, papirus, parşömen gibi dokümanların, değerli eşyaların konulduğu torbaların, yiyecek içecek kaplarının, gümrük balyalarının mühürlenmesinde kullanılır. Bu mühürler posta gönderilerinin alındı veya malzemelerinin açıldığı kanıtı olarak arşiv odasında korunur. Ekim 1999 ile 20 Haziran 2000 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmaların ilk bölümünde mezarlık üstü mevkiinde iki Roma villası tümüyle gün ışığına çıkarılır. Milattan sonra 256'daki Sasani saldırısı nedeniyle yangın katının altında kalan bu villalar, önce birinci katın eriyen kerpiç duvarları, daha sonra da yukarı teraslardan akıp gelen 3 metre kalınlığındaki erozyon toprağıyla örtülerek günümüze kadar korunur. Bu sebeple oda içlerinde çok sayıda sikke, bronz şamdan, bronz ve pişmiş topraktan yapılmış kandil ve çömlek bulunur. Ayrıca mozaikler ve freskler sapasağlam ele geçer. Tonozlu kilerin ön kısmındaki iri erzak küplerinin arasında bronz Mars heykeli sırt üstü yatık biçimde bulunur. Anılan villalarda yemek ve dinlenme odaları, sütunlu havuzlar, hazneli çeşmeler, kiler, mutfak ve ana kayaya oyulmuş sarnıçlar gün ışığına çıkarılır. Villalarda 4 adet sütunlu havuz ve hazneli çeşme ele geçer.
Çeşmelerin haznesinin biri mermerle kaplanmış, bir diğerine ise mermer görünümlü freskler yapılmıştır. Ayrıca çeşmelerin ikisinde birbirinin benzeri, ağzında suyun aktığı boruyu tutan bronz aslan başı bulunur. Çeşme haznesine dolan su sığ havuza tahliye edilerek taban mozaiğine canlı bir görüntü verir. Korint mimarlık düzeni ağırlıklı sütun başlığına yumurta dizisi ve İyon kimatyonu yerleştirilip dor sütun başlıklarına ise kuşak ve yumurta dizisi yapılmıştır. Villaların temiz suyu pişmiş topraktan yapılıp künklerle ve içi sıvalı kapak taşlı kanallarla sağlanır. Atık suysa kaba yontulu taşlarla örülüp 30-60 cm boyutlarında kanallarla tahliye edilir. Villaların zemin kat duvarları kesme taş bloklarıyla, birinci kat duvarları ise kerpiçle örülüdür. Sadece kiler, mutfak, depo gibi yerlerde köşe ve duvar ortalarında kesme taş, aralarındaysa kaba yontulu taş ve çamur kullanılır. Bu villalarda 6 sığ havuz, 3 yemek odası, 4 dinlenme odası, 2 kiler ve 3 soyunma odası olmak üzere toplam 17 taban mozaiği ele geçer. Bunlardan 4 adedi geometrik, diğerleri mitolojik konuludur. Sırasıyla Aşilyus, Musalar, Eros, Priske, Fırat Irmak tanrıları, Tanrıça Demeter, Dionysos, Telete, Skirtos, Perseus, Andromeda, Satyros kılığındaki Zeus'la, Antiope, Galatya, Tanrı Poseidon, Okenos, Tetis, Dionysos'la Ariadne, Venüs'ün doğuşu ve Satyros'la Antiope mozaiği, içinde bulundukları mekanın mimarisi, freskleri ve buluntuları ile birlikte kaydedilip Gaziantep Müzesi'ne kaldırılır. İyi durumdaki mozaiklerden birinde Fırat Irmağı'nın tanrısı Efrates, bir kline yani kanepe üzerine uzanmış, dirseğinin altındaki testiden Fırat akmakta ve sulanan topraktan yeşillikler fışkırmaktadır. Fırat'ın çevresine sunduğu bolluk ve bereket bir diğer mozaiğe de konu olur. 3000 ırmak tanrısının kralı Akhelos, yemişler ve meyveler saçan bereket boynuzuyla birlikte betimlenir. Fırat çevresinde yetişen üzüm, armut, incir, nar, yeni dünya gibi meyvelerin resimleri bu bordürde bereket boynuzu ve dallarla çevrilerek resmedilir. Villaların oda duvarları zengin motifli fresklerle süslüdür. Bu fresklerde tanrıça, tanrı, erkek, kadın, tavus kuşu, ördek, yılan ve kelaynak kuşları betimlerinin yanı sıra geometrik desenli resimler de bulunur. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda, bu hafta Selevkos İmparatorluğu'nun başkenti Antakya ve antik kent Zeugma'yı anlatmaya çalıştık sizlere. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 8-25, Bilecik 8-21, Bursa 9-23, Çanakkale 13-25, Edirne 10-26, İstanbul 14-23, Kırklareli 11-25, Kocaeli 12-24, Sakarya 10-23, Tekirdağ 13-22, Yalova 14-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 6-22, İzmir 15-25, Manisa 12-26, Muğla 13-25, Uşak 7-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 16-28, Antalya 17-28, Burdur 10-24, Hatay 15-26, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 19-28, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 9-20, Ankara 9-21, Çankırı 8-22, Eskişehir 7-22, Karaman 9-20, Kayseri 8-20, Kırıkkale 8-22, Kırşehir 8-20, Konya 9-20, Nevşehir 7-16, Niğde 7-19, Sivas 7-18, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 8-23, Bolu 6-20, Düzce 9-21, Karabük 8-23, Kastamonu 7-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 10-20, Artvin 11-17, Bayburt 6-16, Çorum 8-18, Giresun 15-19, Gümüşhane 7-16, Ordu ve Rize 15-19, Samsun 13-20, Sinop 13-21, Tokat 10-19, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Şırnak dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-18, Ardahan 6-13, Bingöl 10-16, Bitlis 6-16, Elazığ 10-20, Erzincan 9-17, Erzurum 5-13, Hakkari 7-21, Iğdır 11-20, Kars 5-14, Malatya 10-20, Muş 9-19, Tunceli 10-19, Şırnak 11-21, Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İlk saatlerde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 11-23, Batman 12-24, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 11-23, Kilis 13-25, Mardin 11-21, Şanlıurfa 15-24, Siirt 12-23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an, biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık, dedi. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu, denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Belçika'da eğitim reformlarına karşı çıkan öğrenciler başkent Brüksel'de de bir ortaöğretim kurumunun girişini kapatarak hafta boyunca sürecek protesto başlattı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dolaylı görüşmelerden sonuç alınamazken iki ülke yetkililerinin söylemlerini sertleştirmesi ve açıklamaların askeri tehditlere dönüşmesi yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Selman, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan petrol ayının Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. İsrail aşırı

0: Akatlar'ında çarşamba günü Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk edecek. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı BKT Avrupa Kupası Dev Grubu'nun ikinci haftasında çarşamba günü Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İznik-Mekece yolunun 8 ve 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ve 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Ordu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 8 Ekim Perşembe günü ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'le Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Ötekilerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Muğla türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Rüştü Gür'den alınan bir zeybek havasıyla başlıyoruz programımıza. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Muğla Bodrum'dan derlemiş. Çökertmeden çıktım, başım selamet. Bitez yalısına vardım, koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Erol Köker'den dinliyoruz.

Sümer Özgü'den dinleyeceğimiz türküyü Nazmi Yükselen, Mustafa Bacaksız'dan alıp Muğla Milas'tan repertuara kazandırmış. Bodrumlular erken biçer ekini, feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi? Nasıl astın Mefaret Hanım kendi kendini? Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini.

Muğla türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Orhan Akalmaz'dan dinleyeceğimiz türküyü Nazmi Yükselen repertuara kazandırmış. Çıktım Belen kahvesine baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı dam oynamaya. Ormancı gelir gelmez yıkar masayı. Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı.

Muzaffer Sarı Sözen'in Galip Bilgili ile Raziye Gülten'den derlediği türküyü Şahin Gültekin'den dinliyoruz. Ferai'dir kızın adı Ferai. Türkmen kızı katarlamış mayayı.

Programımız Turgay Başaylı'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Hamdi Özbay, yöre ekibinden repertuara kazandırmış. Şumula'nın çamları, Balkanlara boyanmış Kerimoğlu'nun her yanları.

İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın Ali Rıza Zorlu'dan alıp Muğla Ula'dan derlediği bir türküyle programımız devam edecek. Bu türküyü Tolga Sağ'dan dinliyoruz. Bağlamam var 3 telli, borcum var 550. Gitti de yörük kızı gelmedi, kocaya vardı besbelli.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Muğla türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Tolga Çandar'dan dinleyeceğimiz bir türküyle noktalayacağız. Türküyü Erdem Çalışkanel, Bahattin Koç'la Ender Kasal'dan alıp Muğla Bodrum'dan derlemiş. Demirciler demir döver tunç olur, sevip sevip ayrılması güç olur. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 8-25, Bilecik 8-21, Bursa 9-23, Çanakkale 13-25, Edirne 10-26, İstanbul 14-23, Kırklareli 11-25, Kocaeli 12-24, Sakarya 10-23, Tekirdağ 13-22, Yalova 14-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 6-22, İzmir 15-25, Manisa 12-26, Muğla 13-25, Uşak 7-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 16-28, Antalya 17-28, Burdur 10-24, Hatay 15-26, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 19-28, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 9-20, Ankara 9-21, Çankırı 8-22, Eskişehir 7-22, Karaman 9-20, Kayseri 8-20, Kırıkkale 8-22, Kırşehir 8-20, Konya 9-20, Nevşehir 7-16, Niğde 7-19, Sivas 7-18, Yozgat 7-16 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 8-23, Bolu 6-20, Düzce 9-21, Karabük 8-23, Kastamonu 7-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 10-20, Artvin 11-17, Bayburt 6-16, Çorum 8-18, Giresun 15-19, Gümüşhane 7-16, Ordu ve Rize 15-19, Samsun 13-20, Sinop 13-21, Tokat 10-19, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Şırnak dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzurum ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-18, Ardahan 6-13, Bingöl 10-16, Bitlis 6-16, Elazığ 10-20, Erzincan 9-17, Erzurum 5-13, Hakkari 7-21, Iğdır 11-20, Kars 5-14, Malatya 10-20, Muş 9-19, Tunceli 10-19, Şırnak 11-21, Van 7-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İlk saatlerde Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 11-23, Batman 12-24, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 11-23, Kilis 13-25, Mardin 11-21, Şanlıurfa 15-24, Siirt 12-23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.